yazması güzel olan bir mümindi. Vahiy katipliğine getiriliyordu. Daha sonra hicret başlıyor, Abdullah Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı zekat memuru olarak bir yere gönderiyordu. Abdullah Müslüman olan kölesiyle beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği vazife için gidiyordu. Yolculukta bir yerde mola veriyor ve kölesinin yemek hazırlamasını istiyordu. Kendisi istirahate çekiliyordu. Ama kölesi de uyuyakalmıştı. Abdullah uyandığında, yemeğin hazırlanmadığını gördüğünde kölesini öfkeyle dövüyor ve öldürüyordu. Sonra zekatı topluyor, Mekke'ye kaçıyordu. İslam'dan çıktığını da ilan ediyordu. Abdullah önce katil oluyordu. Sonra hırsız oluyordu, sonra da mürtet oluyordu. Ayrıca Abdullah'ın iki cariyesi vardı. Her vesileyle Peygamber Efendimiz'i aşağılayan hicivler, şarkılar söylerlerdi. Abdullah mutlak ölümü hak ediyordu. Müslüman bir köleyi öldürdüğü için kısas uygulanacaktı. Kısas öldürenin öldürülmesiydi. Bu bilinçli bir öldürmeydi. Bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi olduğunu bilen birisinin öldürmesiydi. Öldürmenin cezasının öldürülmek olduğunu bilen birisiydi. Bir de Müslümanlara ihanet vardı. Müslümanların malını kendine mülk edinmek vardı. Bu müminlere ihanetti. Ayrıca sonunda İslam'la ilişkisini kestiğini, İslam'a inanmadığını, İslam'ı ve Resul-i Ekrem'i aşağılık ifadelerle dillendirmeye başlaması bardağı taşıran son damla oluyordu. 2 günlük dünya hayatını biricik hayat olarak algılıyor, İslam'ın karşısında yerini alıyordu. Mekke'nin fethedildiği gün Abdullah öldürülüyordu. Katilliğinin, ihanetinin ve hakkı çarpıtmanın bedelini ödüyordu. Başkasının hayatını söndürmenin, başkasının malını gasp etmenin, başkalarının inançlarını çarpıtmanın bir yolu açık olsundu. O zaman hayatın, emeğin ve değerlerin yürüyen hayatta yok oluşu söz konusu olurdu. Hayat tam bir ilkelliğe dönüşürdü. Hayat barbarlığın egemenliği altına girerdi. Adaletin, hukukun telaffuzu dahi anlamsızlaşırdı. Ölüm listesinde olan bir isim de Mikyas bin Subabe'ydi. Mikyas da Müslüman olmuştu. Mikyas'ın kardeşi hataen öldürülüyordu. Diyeti fazlasıyla veriliyordu. İki taraf sulh ediliyordu. Ama Mikyas kardeşinin katiline diş biliyordu. Kin besliyordu. Bir fırsatını kolluyor, fırsatını bulduğu zaman da öldürecekti. Ve fırsatını buluyor, öldürüyordu. Mikyas için kısas uygulanacaktı. Mikyas bunu biliyordu. Böyle bir cezaya mahkum edilmeden önce Mekke'ye kaçıyordu. Sonra da irtidat ediyor, Allah'ın dininden çıktığını bildiriyordu. Mikyas Mekke'nin fethedildiği o ilk gün Hazreti Halid bin Velid'in birliğiyle savaşıyordu. Mikyas Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin ordusu içinde bir neferdi. Müşrik ordunun neferiydi. Kısa bir çarpışma oluyor ve bu çarpışmada Mikyas öldürülüyordu. Listede olanlardan biri de Haris bin Tulatlay'dı. Haris Mekke döneminde Peygamber Efendimiz'e daima eziyet eden, hakaretler yapan, onu yalancılıkla suçlayanların öncülerindendi. Mekke'nin fethi günü öldürülenlerdendi. Listede olan diğer isimlerse Haris bin Nukays, İkrime bin Ebu Cehil, Safvan bin Umeyye, Abdullah bin Said bin Ebu Ser, Abdullah bin Zibar, Es-Sehmi, Huaytib bin Abdüluzza, Kab bin Züheyr ve Vahşi bin Harp'ti. Ölüm listesinde olan 17 kişiydi.
Bunun 6'sı kadındı. Bu 17 insandan 6'sı öldürüldü, diğerleri affedildi. Saffan, İkrime ile beraber 200 kişilik bir birlik oluşturmuşlardı. İslam ordusunun Halid bin Velid komutanlığındaki birliğe saldırdılar. Ama çarpışma çok az sürdü. Hazreti Halid'in karşısında bir varlık gösteremediler ve dağıldılar. Saffan, İkrime ile beraber Kızıldeniz'e doğru kaçtılar. Hazreti Abdullah bin Zübeyr anlatıyor. Saffan bin Ümeyye Kızıldeniz'in limanına kaçmıştı. Yanında hizmetçisi Yaser'den başka kimse yoktu. Hizmetçisine "Kahrolası, bak bakalım şu gelen kim?" diye sordu. Yaser, "Bu Ümeyr bin Vehb'dir" dedi. Saffan, "Ümeyr'i ne yapayım? Allah'a andolsun ki o ancak beni öldürmek için gelmiştir. Zira o bana karşı Muhammed'e destek verdi, ona gitti" diyordu. Sonra da, "Ey Ümeyr, bana yaptıkların yetmedi mi? Borcunu ve aile masraflarını bana yükledin. Şimdi de gelmiş beni öldürmek mi istiyorsun?" diyordu. Ümeyr, "Ey Vehb'in babası, senin için eman aldım. İnsanların en iyisinin yanından geliyorum" dedi. Ümeyr Resulullah'ın yanına gitmiş, "Ya Resulallah, kavminin efendisi kendini denize atmak üzere kaçıp gitti. Ona eman vermeyeceğinden korkuyor. Anam babam sana feda olsun. Ona eman ver ya Resulallah" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona eman verdim" buyurmuştu. Bunun üzerine Ümeyr hemen yola düşüyor ve Saffan'a ulaşıyordu. Saffan'a, "Resulullah sana eman verdi" diyordu. Saffan, "Vallahi bu hususta bana bir delil getirmedikçe seninle gelmem" diyordu. Ümeyr hemen Mekke'ye dönüyor, Resul-i Ekrem Efendimiz'e geliyordu. "Ya Resulallah, kendisini öldürmek üzere kaçıp giden Saffan'ı buldum. Onun için eman verdiğinizi söyledim. Ancak o, bu hususta bir delil getirmediğim sürece geri dönmeyeceğini söyledi" dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Sarığımı al, ona götür" buyurdu. Ümeyr sarığını aldı ve hemen Saffan'a ulaştı. Ümeyr, "Ey Vehb'in babası, insanların en hayırlısının, en iyisinin yanından geliyorum. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin, onun hakimiyeti senin hakimiyetin. O senin atalarının, babalarının oğludur. Kendisi hakkında tutum ve davranışlarında Allah'tan korkmanı sana hatırlatırım" dedi. Saffan, "Öldürülmekten korkuyorum" dedi. Ümeyr, "Resulullah seni İslam'a davet ediyor. Kabul edersen edersin. Değilse sana 2 ay mühlet veriyor. Tercihini yaparsın. O insanların en vefakarı ve en iyisi. Sana Mekke'ye girerken başına sardığı sarığı gönderdi. O sarığı biliyor musun?" Saffan, "Evet biliyorum, göster" dedi. Ümeyr sarığı Saffan'a gösteriyor. "Evet, o" diyordu Saffan. Sonra beraberce Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescitteydiler. Saffan, Peygamber Efendimiz'den 2 aylık sürenin uzatılmasını istedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Sana 4 ay mühlet tanıyorum" buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Havazin kabilesi üzerine yürüyordu. Yanında küfür üzerine olmasına rağmen Saffan da vardı. Peygamber Efendimiz Saffan'dan ödünç silah istiyor, o da silahıyla beraber zırhını da veriyordu. Verirken de Saffan soruyordu, "Zorla mı yoksa rıza ile mi?" diyordu. Peygamber Efendimiz, "Borç olarak talep ediyorum" buyurdu. Saffan da borç olarak veriyordu. Huneyn kazasında büyük bir ganimet elde ediliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ganimet malları arasında dolaşıyordu. Saffan da Peygamber Efendimizle beraberdi. Önlerinde büyük bir vadi vardı. Vadi koyun, keçi ve deve sürüsüyle doluydu.
Safvan kendisini kaybetmişçesine vadideki sürülere bakıyordu. Peygamber Efendimiz göz ucuyla Safvan'ı gözlüyor, onun sürüler karşısında kilitlenip kaldığını fark ediyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Safvan'a, "Ey Vehb'in babası, bu vadi çok hoşuna mı gitti?" diye soruyordu. Safvan heyecanla "Evet" diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "O vadi de içindekiler de senin olsun" buyurdu. Safvan önce hayretler içerisinde kalıyor, şaşırıyor, ne diyeceğini bilemiyor. Sonra kendisini topluyor ve "Peygamber kalbinden başka hiçbir kimsenin kalbi bu derece pâk ve üstün olamaz" diyordu. Sonra da "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür" diyerek iman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu.

0: Saffan bin Ümeyye şimdi peygamber ikliminin insanı oluyordu. Saffan Müslüman olduktan sonra şöyle diyordu. Kendi iç dünyasını şöyle dile getiriyordu. Vallahi Resulullah bana bu ihsanda bulununcaya kadar kendisini insanlar içerisinde en çok sevmediğim, en çok kin beslediğim bir kimse iken şimdi bana insanların en sevgilisidir diyordu. Kalpler güzelliklere açılırdı. Güzellik gördüğünde asla duyarsız kalamazlardı. Bir de güzelliğin arkasında hiçbir kaygıya yer olmayan bir derinlik varsa kalpler daha bir çözülür, daha bir açılır, daha bir yönelirdi. Saffan'ın kalbi ola ki yıllardır Resul-i Ekrem'in kalbinde dünya iktidarı vardır sanıyordu. Dünyaya hükmetme düşüncesi vardır zannediyordu. Dünyalar peşinde koşan bir insan olarak algılıyor şeklinde düşünüyordu. Sonra Allah'ın Resulüne yaklaşıyordu, yakınlaşıyordu. Yeni yeni onu tanıma imkanını yakalıyordu. Şunu fark etmeye başlıyordu. Dünya diye bir derdi yoktu. Dünya nimetleri peşinde koşan bir insan değildi. Bunu giderek daha net anlıyordu. En sonunda ise vadiler dolusu sürüleri Saffan'a ikram ediyordu. Saffan şimdi onun dünya nimetleriyle zerrece bir ilintisinin olmadığını derinden kavruyordu. Bütün şüpheleri siliniyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

İstanbul'da doğdum. Fatih'te sarı güzeldi. Babam Temiz Tahir Efendi diye anılan bir müderristir. Mecburiyetten gittiğim Baytar Mektebi'nden birincilikle mezun oldum. O dönemde babamı kaybettiğim gibi oturduğumuz evde bir yangınla kül oldu. Şiire işte o yıllarda başladım. Daima vatan aşkıyla doluydum. Nerede isyan çıksa oraya koşuyor, batılı devletlerin bize dayattığı Sevr Anlaşması'nın nasıl bir felakete yol açacağını anlatıyordum. Birinci mecliste Burdur milletvekilliği yaptım. Milli mücadele yıllarında Ankara'da Taceddin dergahında yaşadım. İstiklal marşımızı burada yazdım. Onu safahatıma almadım. Sebebi basit. O artık milletimin malı olmuştur. 1925'te Mısır'a gittim. 10 yıl kaldım ve Edebiyat Fakültesinde Türkçe müderrisliği yaptım. Çanakkale Destanı'nın şairiyim. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şiirim isyanı da yansıtır, tevekkülü de. Ben Allah'a, annesine naz eden bir çocuk samimiyetiyle inanır, yardımdan umudunu kesmemiş bir yürek saflığıyla diklenirim. Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Cehaletin, tembelliğin, haksızlığın ve ahlaksızlığın daima karşısında oldum. Yaşadığım çağın bütün buhranları, savaşları içinde yüklendiğim ağır sorumluluklara rağmen hep güler yüzlü oldum, ümit var oldum. Mısır'dayken baş gösteren siroz hastalığı vücudumu sardı. İstanbul'da tedavime başlandı fakat günden güne zayıflıyordum. Fransızca konuşup yazan, saatlerce yürüyen, pehlivanlarla güreş tutan, boğazı yüzerek geçen, klasik batı müziğini türküler kadar seven, verdiği her sözde duran, İstiklal Marşı ödülünü almadığı günlerde paltosunu satarak ölen arkadaşının geride bıraktığı çocuklarına da bakan, başkalarının yerine de utanan, 20 yüzlüleri gördükçe 2 yüzlüleri sever oldum diyen,

Nazım Hikmet'in Akif inanmış adam dediği adam. Nazım'ın zembereğini kuran adam. Ben Mehmet Akif. Gönlümün ölümsüz genişliği dışında küçülüyor, ufalıyor, azalıyor, tükeniyordum. Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında Safa Hatım'ın yeni harflerle yayımlandığını göremeden gözlerimi kapadım. Yıl 1936'ydı. Binlerce elin ucunda bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor dediğim hilaller gibi gökyüzüne bakan avuçlar üzerinde taşınıyordum işte. 3,5 nazma gömülmüş koca bir ömrü heder dediğim hayatımın son yolculuğunda sanki beni Edirne Kapı şehitliğinde bir mezar değil avuşunu açmış peygamberim bekliyordu.

sana bir uygarlığı getirdim, anlamadın. Yavuz kahramanları, şiirin burçlarını, ayak ucuna koydum gecenin saçlarını. Urganmış boynumda taşıdığın gerdanlık, sana hükümdarlığı getirdim, anlamadın. Sevda suya karışır, sızar kan dağlarına, köpüren yüreğimde zıpkınlanır umutlar. Yüzün tunç gibi çöker ülkemin bağlarına, ırmaklar bilmediğin kadar hülyalı akar. Her vadi bir yanıyla senin yüzüne bakar. Bir yanında münzevi hıçkıran Leyla kuşu, sen henüz tanımadın sevda denen yokuşu. Sen henüz yorulmadın yokuşta devler gibi, yıkılmak üzere olan çaresiz evler gibi. Sen henüz vurulmadın uçarken göklerinde, sen henüz bir oltaya takılmadın derinde. Karalar bağlamadın, beni anlayamazsın. O kalp sende oldukça, gülüm, ağlayamazsın.

Seni bir yıldız gibi koyacağım göklere. Her gece ışığını ruhumdan alacaksın. Aldanma gururunu okşayan çiçeklere. En güzel güllerini ruhumla alacaksın. Kopacak sanıyorsun bu ip ince yerinden. Bu ipin her çizgisi yaralı bir dev gibi. İnecek sanıyorsun bu bayrak gönderinden. Bu sevda tükenecek, sönen bir alev gibi. Sen hala anlamadın sevginin en hasını. Sen hala çözemedin ırmağın dünyasını. O coşkun bir denizin sularına yürürken sen hasta bir çeşmeden doldurmuşsun tasını. Gittiği her iklime sevdanı götürürken gözyaşı çukuruna gömmüşsün deltasını. Henüz bir tokat gibi inmedi yüzüne aşk. Kalbine çivilerle gömülmedi ayrılık. Görmedin bir aslanın can çekişen resmini. Yalnızlık kitabında okumadın ismini. Bir takvim yaprağında yanmadı bakışların. Dökülen tüylerine tutunmadın kuşların. Karanlık köşelerde acı acı gülmedin. Sen henüz kovulduğun kapılarda ölmedin. O celali uykudan uyanmadın, uyanma. Düşlerimin rengine boyanmadın, boyanma. Bir kuş gibi çırpınan kalbimin kafesine bir avuç yem bıraksan ölür müsün akülüm? Feryadı kayaları parçalayan sesine ömür boyu yabancı kalır mısın akülüm? Ömür boyu yabancı kalır mısın akülüm? Sen henüz bir zindan

Hay-u huydan fari ol, alemde sultanlık budur. Pendini guş eyle gil morum, Süleymanlık budur. Her kime kılsan nazar, sen anı senden yey bilüp, görme kendi kendüzin, zira ki şeytanlık budur. Her ne kim sana sanırsın, san anı kardeşine, bilhakika sözüm gavşet, Müslümanlık budur. Akil isen, istediğin iste, ahir sendedir. Gayri yerden ister isen, bil ki nadanlık budur. Nefse hazzın ey muhibbi, ermeyil hayvan sıfat. Zaptı nefsit, arif ol, alemde

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı, üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda bir yeşil yamacın aziz ruhlar sallamış peşini. Veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara. Haykırır sevincini semalara. Dağ geçitlerinde önüne katar renk renk çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar, ovaları doldurur gümüş ışıklar. Bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizi koynundan. Kollarını açmış bekliyor yaradan. Yoksa bizi çöllerin kumu yutacak. Güneş kanımızı kurutacak kardeş.

ovanın ırmaklarını hepimizi alıp koynuna. Eriştir bizi yüce Tanrı'na. Peki der dağ pınarı, kendinde toplar bütün ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde, yeni şehirler doğar enginlerde. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür mukadder yürür.

dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak, evlatlarını tanrısına ulaştırarak karışır ilahi ummana coşarak.

Sensiz dünyayı okubayı. Gülüm nidem, nidem, nidem. Huru cennetül alayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sinem onulmaz yaralı, değmeye onmaz yareli. Senden özge yâri veli, gülüm nidem, nidem. Servi kaddine Tuğba'yı, vermezem iki dünyayı, gönülde gayrı sevdayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sana yok alemde sani, alemin canı cananı, aşkınla dolmayan canı gülüm nidem, nidem, nidem. Sen olasın dilin sözü, yadında gece gündüzü, senden gayrı bakan yüzü gülüm nidem. Nidem, nidem. Acep nice olur hali, sana varmaz ise yolu, Hulusi gibi bir kulu gülüm nidem, nidem.

Ey garip bülbül, gülistan içre efkanın nedir? Hem demin güldür senin, yine bu nalanın nedir? Şad olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir. Gamdan azat olmadın, bu şadu handanın nedir? Bu ile geldin, kimesine sana hiç yar olmadı. Yarı yarın kimsenin, acep ki ihvanın nedir? Her biri yarın yolunda varını eyler feda. Ey gönül, senin dahi yarına kurbanın nedir? Bu hayali vasl ile efkân-u âhın ne acep? Kıldığın vaslın temennâ yâr-ı zîşanın nedir? Her birinin gönlü içre bir misafir eyleşir. Ey gönül, senin derunundaki mihmanın nedir? Bu fenada her birinin nice nice şanı var. La mekan ilindeki senin dahi şanın nedir? Kimseler bilmez mukadder kıymetini ey gönül. Ya bilen bunda seni kimdir ki nişanın nedir? Herkesin bir kârı var, senden fakir hiç kimse yok. Hangi pazar içresin yahut ki dükkanın nedir? Geldin ama bu ile yoktur evin, gurbettesin. Hangi ildensin, senin yurdun adu sanın nedir? Her biri bir yol tutup gider, iyi ve ger fena. Hangi rahasın revan yoldaş kervanın nedir? Hangi rahasın revan yoldaş kervanın nedir? Her bir

bir emre mahkum hükmeden bir şahı var. Sen kimin emrine bağlısın, bu sultanın nedir? Devreder pervaneler etrafı şem'i dembedem. Dost cemali şem'ine senin bu devranın nedir? Ey Hulusi, herkesin tahibine oldun hedef. Bu nasıl cürmün büyük bilmem ki isyanın nedir?

0: Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası.
1: Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 19. cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضل

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم

رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب

تأمرين؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها

السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

İstanbul'un gözü kara bu gece. Sığınacak yer arıyorum kendime ve günahlarıma. Riyakar gözlerin hapsinde gelmeyecek vuslatı bekliyorum. Ama biliyorum, hakkım yok masum bir kavuşmaya. İstanbul'un gözü kara bu gece.

Biliyorum, çökecek üzerime bulduğu her yerde. Çökecek ıslattığım anılarımın ve yetimliğimin üzerine. Dökecek kurşuni bir ayrılık gecesini göz kapaklarıma. Kilit vuracak merhametin kalbine ve saklayacak anahtarını boğazın en derin yerinde. Yakalanıyorum sonunda, kanadı kırık bir martının gözyaşında. Kurulmayan divanlarda yargılıyor beni gayrı resmi. Ve kendi vicdanıma bırakıyor günahkar yılların kalemini. Ne kırıyor, ne azat ediyor. Cezası yaşamak diyor nefes almadan. Cezası koşmak diyor, aşmak yedi tepeyi ama ayakları bağlı. Cezası konuşmak ama vermeyeceğim diyor dudaklarına iki kelimelik ıslaklık. Sunmayacağım diyor bir namazlık ışık huzmesi. Yakamozlar, annem olup ağlıyor kapı arkasından ve annemin dualarında buluyorum kendimi. Bir ölümlük huzur istiyorum kelime-i şehadet tadında. Martı ölüyor ve ben İstanbul'a sığınıyorum. Ama biliyorum, İstanbul'un gözü kara bu gece. Koyarak başımı cellatsız bir kütüğe, sabah ezanını bekliyorum Ayasofya'nın. İstanbul'un gözü kara bu gece.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

uyan ey gözlerim. Gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

0: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken,
1: "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik,"
0: derler. Yine derler ki,
1: "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
8: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli Davet Radyo dinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde Nur İklim programında Lem'alar Risalesi'nden 17. Lem'a kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Bir ömür boyu Risale-i Nur'lar okumayı, anlamayı, anlatmayı nasip eylesin inşallah. Hakikaten biz Risale-i Nur'da okurken şu manayı görüyoruz. Risale-i Nur'lar birer ameliyat-ı cerrahiye yapıyor insanı. Ne kadar yaralıysak, kalbimiz, ruhumuz, aklımız, latifelerimiz, gözümüz, cihazatımız ne kadar yaralıysa, nurları okudukça belli bir zaman sonra o yaralarımızın tedavi olduğunu hissediyoruz. O sebepten biz şöyle diyoruz. Lütfen ama lütfen, hiç olmazsa günlük 5-10 dakika elimize Risale-i Nur'ları alalım. Ve nasıl ki zihnimizin dinlemesi için, bedenimizin dinlemesi için kendimize vakit ayırıyorsak, kalbimizin ve ruhumuzun dinlemesi için de günlük hiç olmazsa 10-15 dakika nurları ayıralım. Zamanla Risale-i Nur'un ne kadar bizi tedavi ettiğini, zamanla kainata bakış açımızın değiştiğini hakikaten göreceksiniz. Küçük bir hatıra anlatır derse başlayalım. Isparta'da Zarif Ahmet abimiz var. Nur hizmetinde kadim bir abidir. Eski abilerden biridir. Zarif Ahmet abinin şöyle bir hatırası vardı. Şimdi programımızı dinleyen, böyle nur derslerine katılan abiler bilirler. Zarif Ahmet abi böyle hep böyle hizmete, Risale-i Nur'a insanları teşvik eden, hep böyle ömrümüzü ve hayatımızı bu hizmet yolunda harcamayı teşvik eden çok muhterem bir abi. Şöyle bir hatırası vardı. Bir programda şöyle dedi. Dedi ki, bir gün bir kabızbast hali bastı böyle, bir gaflet hali bastı. Sonra ne yaptımsa o hal geçmedi. Böyle ruhum sıkıyorlar sanki, böyle bir sıkıntı hali bastı, inkıbaz. Sonra diyor, elime aldım bir kitabı. Herhangi bir yeri açtım, kapattım kapıları ve haykıra haykıra 45 dakika, bir saat okuma yaptım, bağıra bağıra. Kapattım, sanki ameliyattan çıkmış bir insan gibi bütün sıkıntılarımın gittiğini gördüm. Dedim ki artık Risale-i Nur'lar birer merhem oldu bana. Biz de o manada kendi alemimizde günlük, evet, farzlarımıza çok dikkat edeceğiz, sünnetlerimize dikkat edeceğiz, tesbihatımızı yapacağız. aynı zamanda günlük okumamızı ihmal etmeyeceğiz. Bazen dinleyicilerimiz hakikaten bize ulaşıyor. Gerek özelden, gerek dışarıda karşılaştığımız zaman şunu diyorlar. Sizin okuduğunuz, ders yaptığınız yeri sonradan ben okudum. Çok farklı manalar anladım. Ben de şunu diyorum. Belki bizim anlatımımızdan çok çok daha güzel şeyler anlamışsın. Çünkü bizim vaktimiz kısıtlı, ilmimiz nakız. Ve bu kısacık vakitte bu manaları aşmaya çalışıyoruz. Şener Dilek abimizin çok güzel bir şeyi var. Bir yeri anlatırken diyor ki, daha da açmak istiyorum ama açamıyorum. Kalbime çok mana geldi, tam açamıyorum. Çünkü kalbin dili yok ki söylesin. Hani kalbin dili yok. Kalbe geliyor ama açamıyoruz. Yani biz de bazen burada bir manaya çok hakikaten böyle alemimizi alıyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Ama açarken belki bazen dusturlar dışına çıkmamak için çok fazla mana veremiyoruz. Onun için okuduğumuz yerleri sonradan okursan çok güzel olur. 17. lemma, 3. nota ve bugün Cihan Biçen hocamla beraberiz. Geçen hafta da beraberdik, Allah razı olsun. Dersimize iştirak ettiler. Böyle hissedar olduk. İstifade ettik. Bugün de beraberiz Cihan Hoca ile beraber. Buyurun hocam, 3. nota.
9: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 3. nota. Ey gafil insan, bil ki Galat-ı His nevinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden, fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden, yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat hissin ve mağlatan şu misale benzer ki, bir adam elinde olan aynasını bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Edna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynanın başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümeş ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın sana verdiği mikyas ve mizan iledir. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan, bir dakika senin başına çıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
8: Evet, üçüncü notadan gelelim inşallah. Ey gafil.
9: Üçüncü nota. Ey gafil insan, bil ki Galat-ı His nevinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun.
8: Evet Cihan Hocam, benim notalarda en sevdiğim şey, nota böyle insanı uyandırıyor yani. Evet, tefekkürlü bir derstir. Fakat bir yerde insanı uyandıran bir derstir. Bakın, üstadımız ilk notadan beri ne diyor? Bakın, kendi nefsime demiştim. Ey gafil insan. Evet, burada ne diyor? Ey insanlar. Aşağıda diyor, çok güzel. Nota, her notada sanki üstadımız böyle. Üstadımız hususi olarak, ey insan, senin elinde bulunan nefsin. Ey kafirlerin çocuklarının telaşa düşen. Ey vatan gençleri. Bakın, üstadımız sanki böyle bu notalarda, her bir nota bir trafikteki levha gibi uyandırıyor. Uyan, kendine gel. Ey gafil insan. Ey gafil insan, değil mi? İnsan gaflette olabiliyor yani. Yani bu gaflet bazen o kadar kalın oluyor ki yani. İnsan gaflette olduğunu dahi hissetmiyor yani. Evet. Ey gafil insan, bil ki
9: Galat-ı His nevinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun.
8: Yani hissiyatlarımızı, herkes kendi hissiyatını bir düşünse, bize deseler ki Bundan sonraki hayatında planın ve programın nedir? Değil mi? Sanki ebedi dünyada kalacak plan yapıyoruz değil mi? Yani o kadar planlarımız var ki biz planlarımızı kağıda döksek, hayallerimizi kağıda döksek, isteklerimizi kağıda döksek, yani bu dünya değil, üç dünyada havesler yetmez bize yani bak. Çünkü bütün Allah bütün hissiyatlarımızı ebed için yaratmış ve bütün latifeleri ebediyet istiyor. Fakat bu gafletten dolayı bu ebediyet hissi bazen dünyaya dönebiliyor yani. Yani artık dünyevi programlarımız, planlarımız o kadar ardı ardına geliyor ki yani. Dünya muvakkat, biz misafirhanedeyiz. Daha önceki derste okuduk, harap olacak bir dünya. Yıkılacak bir dünya değil mi? Üstadımız burada çok güzel dedi yani bak yani. Senin harabıyla, yani dünyanın harabıyla, senden de yaparak, yani bak harap olacak bir dünya, yıkılacak bir dünya, biçare bir dünya, sergerdan bir dünya. Ama biz bu dünyaya hislerimizle öyle bir bağlanıyoruz ki daimut ve daimi görüyorsun. Sanki bu dünyada biz vefat etmeyeceğiz maşa. Beka gibi kalacak, yani ebedi kalacağız gibi. Ve dünyaya bakış açımız öyle oluyor. Aslında insan dünyaya aşkla bağlamasının bir sebebi de bu yani. Dünya bazen tatlı yüzünü gösteriyor, arkasından tokadını veriyor ama hani dünya ben bir böyle bir sevimli yüzünü gösteriyor ve insan artık hayaller, planlar kurmaya başlıyor. Değil mi? Nasıl öyle? Mesela adam küçük bir iş yeri açıyor. Biraz kazanıyor. Biraz konfor artıyor. Hayatı biraz daha kazançla geçiyor. Bakıyorsunuz daha büyüğünü istiyor. Daha büyüğünü, daha büyüğünü. Bir araç alıyor. Biraz araçta rahatlık görüyor. Fakat bakıyor ki bunun ilerisi var. Bak önü açık yani. Elde ne yok, ihtiyaçları var. Ve bu istekler sürekli ardı ardını istediği için artık dünyada kendisi layemit görüyor. Planını ona göre yapıyor. Evet. Etrafına ve dünyaya.
9: Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet arıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun.
8: Üstadımız diyor, ölüm gelse başkasına verir. Musibet düşünse başkasına verir. Bak kendisine vermiyor, kendi dünyamıza vermiyoruz yani. Ama herkes kıyametin kopmasını konuşuyor, kıyametin alametlerini konuşuyor. Fakat kimse demiyor ki ya benim kıyametim benim ölümüm yani. Vefat ettikten sonra kıyamet kopsa ne olacak? Ben vefat ettim artık. Evet, amelime göre kıyameti göreceğim ama bak yani dünyaya bağlanmak insanın dünyadaki faniliğini unutturuyor. O sebeple yani hadis-i şerifte geçiyor. Dünya hani dünya lezzetleri deniz suyu gibi yani içtikçe içer insan daha sonra ne yapar? Daha sonra sancısını çeker yani. Zehirli bal gibi diyor üstadımız. Zehirli bal gibi yani. Yani dışarıdan çok cazibedar yedikçe yesin geliyor. Fakat yedikten sonra ağrısı sızısı başlıyor. Bir yerde kırık cam parçası diyor yani. Yani ebedi alem elmas parçası, elmas kıymetinde dünyevi işler diyor, cam parçası yani. Cam parçası, al avucuna cam parçası, istediğin kadar al, avuçladığın an elin parçalanır. İşte dünyayı da biz kalbimize sarıldığımız zaman artık dünya bir yerde kalbimizi parçalıyor yani, değil mi? Ama ne yapıyoruz biz? Dünyaya bağlanınca Allah muhafaza kendi ölümümüzü unutup kıyameti düşünüyoruz.
9: Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galatı hissin ve mağlatan şu misale benzer ki
8: evet, senin ve sen ve hususi dünyan. Değil mi? Nice pehlivanlar, nice cengaverler, nice komutanlar öyle bir hastalığa düşer olmuşlar ki değil mi? Yani kılıcını dahi tutamıyor yani. Bir bardak suyu tutamıyor. Ama bazen biz her an, her an bir saniye sonumuz, bir dakika sonumuz garanti değil yani. Zeval ve fena darbesini. Kapıya çıkarsın, Allah muhafaza küçük bir kaza geçirsin. Ahiret kapısı açılır. Bizim hususi dünyamız her an zeval ve fena darbesine maruz. Evet.
9: Senin bu galatı hissin ve mağlatan şu misale benzer ki bir adam elinde olan aynesini bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Etna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynenin başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede hercümerç ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez.
8: Evet, elinize büyük bir ayna alın. Hani fen derslerinde anlatırlar. Çukur ayna alın elinize ve büyük bir binaya tutun. Bütün bina aynanın içindedir. Birisi geldi, sizin aynanıza darbe vurdu ve aynanız kırıldı. Şimdi aynanız kırıldı. Dolayısıyla ayna kırıldığı için içindeki o büyük saray darmadağın oldu. Ve artık kayboldu. Şimdi ayna kırıldığı için mi saray dağıldı? Değil. Yani bakın çok çok güzel. Şimdi hariçteki hakihane şehir ve bahçenin devam bakasına fayda vermez. Senin aynan kırılmış. Saraya bir şey olmamış, haneye bir şey olmamış. Evet.
9: Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın sana verdiği mikyas ve mizan nedir?
8: Aynan küçükse küçük görürsün. Eğer aynan çok büyükse, değil mi? Büyük bir binayı sarayı ve birkaç sarayı gösterdi. Aynanın ölçüsüyle kabiliyeti nispetinde sen sarayı görürsün yani. Evet.
9: Evet, senin hayatın ve ömrün aynadır.
8: Allahu Ekber. Allah Allah. Demek biz üstadımız diyor herkesin bu dünyadan ayrı bir hususi dünyası var yani. İşte bütün kainata bakış açımız hususi dünya. Bizim kendi aynamız üstadımız diyor ya, mesela elemli olan, ağlayan bir insan bütün kainata ağlar görür. Zikir halinde olan bir insan bütün kainatı zikrederek görür. Neşeli olan bir insan bütün kainatı neşeli görür. İşte bizim kendi aynamız eğer nurani ise, bakın hayatın da ömrü aynadır. Bizim ömrümüz, hayatımız nurani ise, ibadetle ise, alemimiz buysa, bütün kainatı öyle görürüz. Ama bir adamın aynası çirkinse, kirliyse, çamurluysa, kalp ve ruhu kirliyse, yaralıysa, günahlarla doluysa, bu insanın kainata bakışı çok farklı olur. Yanınıza iki kişi geldi, düşünün. Birisi Allah dostu, veli bir zat. Geldi size kainattan öyle örnekler anlattı ki, öyle temsil anlattı ki siz onun anlattığı temsillerle hayali olarak cennete gittiniz. Ve birisi geldi, başka birisi küfranı bir zat. Ve size öyle şeyler anlattı ki, öyle şey anlattı ki siz dünyadan usandınız. Hani olur ya, öyle dostunuz var ki yanınızda oturduğu zaman size huzur verir, değil mi? Sizi rahatlatır. Çünkü kalbi ve ruh aynası huzurludur. Ama öyle insanlar var ki yalnız oturduğu zaman daralırsınız, sıkılırsınız, bunalırsınız. Çünkü kalp ve ruhu zulmet içindedir. Demek ki insanlar dışarı aksettikleri sözleri, bakışları, konuşmaları, kainata bakışları kendi hususi dünyasındaki, kalp ve ruhundaki ve kendi direğindeki aynanın kainata bakışıdır.
9: Senin hayatın ve ömrün aynadır. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakika o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
8: Burada çok ince bir mana var. Hani Amin Resul'de geçiyor. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Sırınca Allah hiçbir nefse kaldıramayacağı imtihanı yükü yükletmez. Fakat biz kendi yükümüzü kendimiz yükletiyoruz. Yani kendi dünyamızı, kendi aynamızı o kadar ağır işler yüklüyoruz ki. O kadar ağır yükler yükletiyoruz ki. Ve ne yapıyoruz? O yükleri kaldıramayınca diyoruz ki yükümüz ağır, dünya ağır, işimiz ağır, kalbimiz ağır, ruhumuz ağır, bedenimiz ağır. Biz kendi yükümüzü yükletiyoruz. Değil mi? Her insanın kaldırabileceği bir yük vardır. Bu sadece maddi değil, manevi de öyle. O yükün altına fazla girerse bu sefer ne oluyor? Artık bu dünyada bu yükü kaldıramıyor yani. Yani insan bir de kadere fetva verilmesi var yani. Yani hani geçiyor bir insan başına bir musibet gelirse, hani kendi günahlarından tövbe istiğfar etsin. Acaba hangi günahım ya Rabbi bu musibete sebep oldu diye. Bazen yaptığımız hatalar, işlediğimiz günahlar, şeyler kendi yükümüzü ağırlaştırıp imtihanımızı zorlaştırıp diyor. O sebepten o manaya dikkat etmek lazım. Kendi hususi dünyamızı, aynamızı sürekli ne yapmamız lazım? Nurlu tutmamız lazım. Evet, vaktimiz çok az. Dördüncü notadan biraz okuyalım.
9: Dördüncü nota, bil ki ekseriyetle Fatır Hakim'in adetidir. Ehemmiyetli ve kıymetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yani ekser eşyanın misliyle tazelenmesi, mevsimlerin tebeddülünde, asırların değişmesinde o kıymetli, ehemmiyetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yevmi ve senevi ve asri haşirlerin umumunda şu kaide-i adetullah ekseriyetle muttarit görünüyor. İşte bu sabit kaideye binaen deriz. Madem fünunun ittifakıyla ve ulumun şehadetiyle hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır. Ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır. Ve mevcudat içinde en kıymetli insandır. Ve insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette kat'i bir hads ile hükmedilir ki haşir ve neşr-i ekberde beşerin her bir ferdi aynı ile, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir.
8: Aynı ile, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir. Üstadımız 7. meselede insanı o kadar güzel anlatıyor ki yani. Değil mi? İnsan diyor şu kainatın bir halifesidir. İnsan şu kainatın en külli meyvesidir. Yani o kadar güzel anlatmış ki yani. Hakikaten bu kadar kıymetli olan, halife-i zişan olan insan ne yapacak? Elbette haşr-ı ekberde Cenab-ı Hak bu kadar kıymet verdiği bir insanı ruzi mahşerde hesabını soracak değil mi? Elbette hesabını soracak yani. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. İnşallah başka bir dersimde görüşmek dileğiyle. Her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, köyde, kasabada neredeyseniz Risale-i Nur dersine katılmak isterseniz radyomuza ulaşarak Nur derslerine katılabilirsiniz. Ve yine Risale-i Nur eserine ulaşmak isterseniz yine radyomuza ulaşarak Nur eserine ulaşabilirsiniz. Her gün sabah 7.30 ve akşam 17.00'da Nur ikiminde her gün farklı sesler, farklı abiler, farklı hocalar, farklı iman dersler dinleyebilirsiniz. Aracınızda ise 91.0. Eğer radyo çekmeyen bir bölgedeyseniz internet üzerinden davet ürünü yazarak dinleyebilirsiniz. Eğer evinizde, iş yerinizde ise yine yerel kanaldan 91.0'dan takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz ve en önemlisi dua ederek bu derslerin devamını inşallah kıyamete kadar devam etmesi için külli bir duaya ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun, selamette kalın, nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
11: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Ey dünya! Bak, şimdi herkes kafileler halinde mahşer yerinden büyük mahkemeye doğru akın etmiş gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Büyük mahkemede sıra bize gelince Yüce Yaradan'a ne cevap vereceğiz? Söyle dünya, ne cevap vereceğiz? İnkarcılığımız, bencilliğimiz, zalimliğimiz, Allah'a ve peygamberine itaat etmeden, kitaba aldırış etmeden, senin mülkünde, senin indirdiklerini inkarla bir hayat yaşadık mı diyeceğiz? Söyle dünya, ne diyeceğiz? Hani inkar ettiğimiz, yalanladığımız, gelmesi hususunda elçilerle alay ettiğimiz gün bugün dünya. O gün bugün. Keşke toprak olsaydım. Keşke hiç yaratılmasaydım da dünyadayken yalanladığımız bugün başımıza gelmeseydi. Keşke senin süsüne, cazibene kanmasaydım. Ne olurdu şeytanın vesveselerine aldırış etmeseydim? Ne olurdu nefsimin peşinden koşmasaydım da Rabbime kul olup onun rızasını kazansaydım? Ama pişmanlık duymakta çok geç kaldık. Af dileme yeri burası değil dünya. Burası değil. Burası hesapların görüldüğü, büyük mükafatların verildiği, acıklı ve elim azap yeri dünya. Yaptıklarımızın karşılığının verildiği yer burası. Burası mahşer meydanı. Burası er meydanı dünya. Er meydanı. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir. Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak? O gün inkar edip peygambere baş kaldırmış olanlar yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler. Bilemedik Allah'ım, bilemedik. Dünya denilen yerde seni unuttuk. Dünyaya daldık. Ömür hiç bitmeyecek sandık. Ölüm ne zaman kapımızı çaldı, hele onu hiç anlayamadık. İyilerle dostluk kurmadık. Hatta seni sevenleri ve sana uyanları hep kınadık. Alay ettik. Onlara düşmanlık besledik. Cennet, cehennem, kıyamet, yeniden dirilme, bunlar boş laflar dedik. İnanmadık. Şeytana ve yoldaşlarına uyduk. Şimdi huzurunda, terazinde, elimiz kolumuz bağlı, korku içinde bekleşiyoruz Allah'ım. Keşke anamdan doğduğum an ölseymişim. Keşke, keşke. Ey insanoğulları! Ben size şeytana tapmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur diye bildirmedim mi? Andolsun ki o sizden nice nesilleri saptırmıştı. Akletmez miydiniz? İşte bu
size söz verilen cehennemdir. Bugün inkarcılığınıza karşılık oraya girin. İşte o gün ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Neler yapmışım böyle? Aman Allah'ım! Bu kitapta en ufak bir eksik bırakmamış, hepsini yazmış. Elçilerin söylediği her şey harfi harfine doğruymuş. En ufak bir şeyi dahi atlamamış. Eyvah! Eyvah dünümüze! Eyvah bugünümüze! Kitabını önden ve sağdan alanların yüzü ne kadar da mutlu. Korkudan eser yok yüzlerinde. Alınlarında ve yüzlerindeki nurda ne kadar güzelmiş öyle. Mutluluktan uçuyorlar. Cennete doğru. Çocuklar gibi. Sevinçle gidiyorlar. Cennete doğru. Çocuklar gibi. Sevinçle gidiyorlar. Bunlar...

saymışım. Ne olurdu ben de Allah yolunun yolcusu olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi. Eyvahlar! Yazıklar olsun bana! Yazıklar olsun! Bir de kitaplarını arkadan ve soldan alanlar var. Yüzleri kapkara. Hepsi de korkudan titriyor. Ayakta duracak mecalleri yok sanki. Ya Rabbi, hiç böyle yüzler görmemiştim. Ne kadar çirkin, ne kadar korkunçlar. Kimse konuşmuyor, kimse bakmıyor. Zaten onların da kimseye bakacak yüzleri kalmamış. Alınlarında cehennem damgası var. Herkes lanet ediyor. Diyorlar ki, Yüce Yaradan, Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celle de onlara bakmıyormuş. Kulakları sağır eden feryatlarını ise kimse işitmiyor. Kimse duymuyor. İşte o gün ağızlarını mühürleriz de bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına tanıklık eder. Dilesek onların gözlerini kör ederdik de yol bulmaya çalışırlardı. O zaman nasıl görürlerdi? Dilesek onları oldukları yerde dondururduk da ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara iyi haber yoktur. Melekler, iyi haber size yasaktır, yasak derler. Yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz. Cehennem kapıları açılınca, amel defteri arkadan ve soldan verilenleri can yakıcı, bel kırıcı bir azap yakalayıverir. İşte dünyaya kananların sonu. İşte Allah'ı unutanların son durumu. Peygamberle alay edenlerin, kitabı yasaklayıp hevayı iktidar yapanların acıklı son finali. Allah'ın mülkünde Allah'a kul olması gerekirken Allah'a kafa tutanların inkar ettikleri o gün, bugün, kıyamet günü, hesap günü, mükafat ve cennet günü, ceza ve cehennem günü, mahşer günü.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkarı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وَاَسْأَلُكَ بِاَسْمَ

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene ikram eden, ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören, ey yargılamasında lütf ile muamele eden, ey latifliğiyle beraber her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yurca illa fadluh. Ya men la yukhafu illa adluh. Ya men la yuntazaru illa birruh. Ya men la yus'elu illa afuh. Ya men la yedumu illa mulkuh. Ya men la sultana illa sultanuh. يا من لا برهان إلا برهانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته على غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار
0: أي فضل وإحسانından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen, ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen, ey saltanatından başka saltanat olmayan, ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan, ey rahmeti her şeye ulaşan, ey rahmeti gazabını geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey üzüntü veren şeyleri izal eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halıkı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Fe es'eluke bi

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen, ey şiddeti zuhurundan gizlenen, ey güç ve kuvveti sonsuz olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya men azharal cemil, ya men setara alel kabih, ya men la yuâhizu bil cerime, ya men la yehtikus sitra, ya azîmel afu, ya hasenet tecavuz, ya vâsi'el mağfire, ya basital yedeyn bir rahme, ya sahib kulli necva, ya munteha kulli şekva. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merciği, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya.

0: al.
1: Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: النار.
1: Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, ey her şeyi takdir edip planlayan, ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, ey aydınlatan, nurları yaratan, ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Kâbû.
1: Ey Kâbe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer-il Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Yeah.

Ey desteği olmayanların desteği! Ey dayanağı olmayanların dayanağı! Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü! Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı! Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu! Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı! Ey izzeti olmayanların izzeti! Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı! Ey dostu olmayanların dostu! Ey zenginliği olmayanların zenginliği! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya.

0: Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, ey kendisinden zafer isteyenlere zafer nasip eden, ey korunmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, ey kendisinden medet isteyenlere imdad eden, ey feryat edenlerin feryadına koşan, ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve afina ve afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afvike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, inşallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eteytu leylete usriye bi ala kavmin. Ben İsra gecesi olduğum zaman bir kavme rastladım. Bir kavmi gördüm. Ve bana gösterildi. Ala butunihim. Onların karınları içerisinde vardı. Ne vardı? Kelbuyuti, evler gibi. Yani onların karınları böyle evler gibi. O kadar büyümüş, o kadar şişmiş ki böyle evler şeklini almış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde anlatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan ama onun karnı daha büyük, evler gibi olmuş. Fihe, orada o evlerde ne vardı? El hayyat. Yılanlar vardı. Yani o evlerin içi böyle yılan doluydu. Tura min harici butunihim. Ve onların o karınları, o hayvanlar, o ev kadar büyümüş karınları dışarıdan görülüyordu. Yani içlerinde ne var ne yok, karnının içi bu şekilde görünüyordu. Hani röntgenler de olur ya, röntgen çekilir. O çekim esnasında ne yapıyor? Vücudun içerisinde ne varsa hepsini görebiliyorlar. Hele günümüzde daha ince böyle MR'dı, şuydu, buydu deniyor. Ne yapıyor? Vücudun içinde ne var ne yoksa en ince noktasına kadar tespit edilebiliyor. Küçük bir mikrop dahi olsa, küçük bir hücre dahi olsa, küçük bir tıkanıklık dahi olsa ne yapılıyor? Bu filmler vasıtasıyla, bu röntgenler vasıtasıyla hepsi görülebiliyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de böyle İsra gecesinde Miraç'a yolculuk ettiği zaman Allah-u Teala ona bazı şeyleri gösteriyor. Hani daha önceki hadislerde de gördük, okuduğumuz hadislerde ne diyor? Semanın kapıları açıldı ve bana cennet ve cehennem gösterildi. Tabi cennet de gösterildiği zaman cennettekilerin yaşayışları, ne halde oldukları Resulullah'a gösterildi. Cehennem de gösterildiği zaman o cehennemdekilerin halleri peygamberimize gösterildi. İşte cehennemde yananlardan, cehennemde azap görenlerden birisi de nedir? Faiz yiyenler. Çünkü faiz büyük günahlardan birisi. Hem Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan ediyor ve hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanı helak eden, yok eden, perişan eden büyük günahlardan biri olarak da faizi sayıyor. Çünkü dinimiz sosyal bir din, toplumsal bir din. Dinimizin emirlerine baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri incelediğimizde biz şunu görürüz. İslam sosyal bir din. Yani insanlar arasında münasebetleri, adab-ı mübaşeret dediğimiz böyle insanlara saygı, sevgi veya insanlar arasında nasıl davranılması gerekir, hak ve hukuk üzerine hassas durmuş bir din. Faiz de nedir? Faiz kazanmadan zengin olmanın yolu, başka bir insanı sömürmenin yolu. Müslüman bir insan nerede bir garip varsa ona yardım etmek ister ve dinimiz de bunu emretmiştir. Garip, mağdur, fakir bir insana yardımı emreder, onunla yardımlaşmayı emreder, onunla birlikte olmayı emreder. Peki faizcilik neyi emreder veya faizcilik neyi getirir? Nerede bir gariban, mazlum, mağdur, fakir, dara düşmüş bir insan varsa onu sömürmeyi, onun sırtından para kazanmayı gözetir. İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Birisi fakirle, yolda kalmışla, sıkıntıya düşmüşle yardımlaşmayı hiçbir dünya menfaati beklemeden sadece Allah-u Teala'nın emri olduğundan onun rızası için o fakirle, mağdurla, muhtaç duruma düşmüş olanla ilgilenmeyi, onunla yardımlaşmayı emrederken diğeri o insanın sırtından para kazanmak, onu daha çok sömürmek, onu daha zelil hale düşürmek için bir yerde fakir var mı onu arar, kollar ve ona para vermek suretiyle ne yapar? Hiçbir zahmete katlanmadan, hiçbir sıkıntıya düşmeden o insanın sırtından para kazanmanın yolunu gözetir. İşte bu nedenle dinimiz faizi yasaklamış ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de faiz yemeği öyle bir vasıfla vasıflandırıyor ki, biliyorsunuz Bakara suresindeki ayette faiz yiyenler kendilerini şeytan çarpmışdan başka halde kabirlerinden veya kıyamet günü tekrar haşır olmaktan kalkamazlar. O şekilde kalkacaklar. Allah muhafaza buyursun. Bu kadar bir ağır ifade kullanmış. İşte onların cehennemde nasıl bir azap gördüklerini ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizzat İsra gecesi, Miraç gecesi görmüş ve onların durumunu anlatıyor ki ala kavmin butunihim kelbuyuti, onların karınları böyle evler gibidir, fiyel hayyat, ve orada ne var? Yılanlar var. Yani ne kadar korkunç bir manzara. Siz bir evde bir yılan görseniz insan çığlığı koparıyor. Korku içerisinde ki öyle bir yılanlar çok ki onun karnı içerisinde dolaşıyor. Ve turamin harici butunihim, onların karınlarının içi de neyle yapılıyor? Dışarıdan görülebiliyor. O hal bu şekilde de görülebiliyor. Ve peygamberimiz merak ediyor, dehşete kapılıyor böyle bir manzara karşısında. Fekultu men haulâi ya Cibrilu, ey Cebrail bunlar kimdir diye soru soruyor. Ve Cebrail aleyhisselam kal şöyle dedi. Haulâi ekeletur riba, bunlar riba faiz yiyenlerdir diye anlattı ve açıklamasını getiriyor. Allah muhafaza buyursun. İşte günümüzde bir salgın haline almış, büyük bir hastalık haline almış faizin ne büyük zararı olduğunu, ne büyük bir azaba çarptırılacaklarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Faizin hem dünyada zararları var, hem de ahirette, kıyamette ve o cehennemde azabı var, zararı var ki bu hadis-i şerif bize bunu gösteriyor. Değerli kardeşlerim, alimlerimiz faizin zararlarını şöyle anlatıyor. Bir, az önce de belirttiğimiz gibi şeytan çarpmışa dönmek. Faiz yiyen insanlar, Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Faiz yiyenler şeytan çarpmış gibi, şeytanın onlara dokunmuş gibi halde kalkarlar. Bu ne demek? Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kişi nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Demek ki faiz yiyen insanlar mecnun gibi, deli gibi, böyle şeytan çarpmış gibi, cinlenmiş gibi kalktıklarına göre dünya hayatındaki yaşayışları da bu şekilde olacaktır. Belki günümüzdeki depresyona düşmeler, efendim insanların bu şekilde sinirsel hapları kullanmaları, depresyon haplarını kullanmanın her geçen gün daha çok arttığı, sinirsel hastalıkların yüzeye çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Belki faizin aşırı derece yaygınlaşmasının bir cezası olarak bugün bu hastalıkların yaygınlığını görüyoruz. Ama mühim olan ibret alma ve bu günahlardan arınma ve bu günahlardan dönme. Fakat bir vücuda mikrop girmişse vücut ne yapıyor? O mikrobu bir türlü atamıyor, alışkanlık haline getiriyor ve yaptığı işlerin kötü olduğunu görmüyor. Belli bir zaman sonra ise faiz de bir alışveriş türüdür diyerek kendisini Allah-u Teala'nın haram kılmış olduğu bir şeyi helal kılma noktasına getiriyor. Allah muhafaza buyursun. İşte Peygamberimiz buyuruyor ya, faiz yiyenin karnı kıyamet günü öyle şişer ki şişer ki ayakları onu taşıyamaz. Bir başka bir hadiste böyle buyuruyor Peygamberimiz. Her kalkmak istedikçe de ayakta duramaz ve yere düşer, bayılır. Şimdi biz bir şey taşıdığımız zaman, mesela bazı şeyler vardı, tutması zordur, denge kuramazsınız, onu taşıması zordur. İşte karnı da böyle ne olmuş, insanın şişmiş şişmiş, buna bir devamlı yıkılıyor, ayağa kalkıyor, yıkılıyor, ayağa kalkıyor. Bu şekilde devam eder ki böyle bir duruma düşmekten Allah bizi muhafaza buyursun, böyle bir azaptan bizi korusun Allah-u Teala. İşte şeytan çarpmış saralı insanlar gibi olur, bir türlü de ayağa kalkamazlar diye Peygamberimiz buyuruyor. Yine başka bir hadis-i şerifte de faizin zararı noktasında Peygamberimiz diyor ki faizi yiyenler yedikleri miktarca karınlarına ateş doldurulur. Allah bizleri muhafaza buyursun. Hele günümüzde değerli kardeşlerim, bu illetten mutlaka kurtulmak lazım. Faiz müesseselerinden uzak durmak lazım. Ve nasıl bir insan hastalıktan kaçıyor, salgından kaçıyor veya zararı olan bir şeyden kaçıyorsa bu illetten de şiddetli bir şekilde kaçması ve uzaklaşması gerekiyor. Faizin bir zararı da Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre bereketin kalkmasıdır. O toplumdan bereket kalkar. Hani bereket kavramını çok iyi anlamak lazım. Bir şey ortadan kalkmaz. Vardır, çoktur ama onun bereketini göremez. Hani insanlar diyor ben şu kadar kazanıyorum, bu kadar kazanıyorum, elimde avucumda bir şey yok. Niye bu? Bereketin olmamasından dolayı. Ve Allah-u Teala buyuruyor ya, Allah faizin bereketini ortadan kaldırır. Yani yok eder. Bereketin kaldırılması, elde edilen o fazlalıklardan istifade edememe ve yok olup gitmesi şeklindedir. Allah muhafaza buyursun. Çünkü faizci ne kendisi ne de evladı bu faiz kazancından istifade edemez. Bunu da yaşayarak görüyoruz. Allah korusun. Üçüncü bir zararı da çok önemli bir bu şey, dikkat edelim. Allah'a karşı savaş açmış olmaktır. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de eğer faizden diyor vazgeçmezseniz Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış olduğunuzu da bilin. Yani Allah-u Teala günahlara böyle bir nitelendirme getirmiyor. Fakat faiz noktasında ne diyor? Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Böyle bir büyük günah, böyle bir başkaldırı söz konusu, Allah muhafaza buyursun. İşte faizcilik yapanlar yol kesenler gibi, insanların malını gasp edenler gibi Allah-u Teala'ya karşı savaşanlar zümresinden sayılmıştır. Ve faizin bir kötülüğü de nedir? İnkar etme hastalığıdır. Az önce kısaca değinmiştik. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, gerçekten mümin iseniz Allah-u Teala'dan korkun. Faizden henüz almamış olup da kalanını bırakın. Bu husustaki diğer ayet-i kerimede de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah haramı helal tanımakta ısrar eden çok kafir, çok günahkar kimseleri sevmez buyurmuştur. Yani faizi helal görerek sürekli inkarcılık yapanları ve faiz yiyerek günaha dalmış olanları sevmez diye buyurmaktadır. Çünkü artık zamanla faizin içerisine gire gire bunu bir alışveriş türü görür ve der ki aynı ribada bir alışveriş türüdür. Alışveriş yapıyorsun, parayla şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun demeye gelir ve bu şekilde de inkar yoluna gitmiş olur. Allah muhafaza buyursun. Ve bir büyük zararı da nedir? En büyük zararı da cehennemde ebedi kalmaktır. Allah korusun. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, her kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir ki orada ebedi kalıcıdırlar. Allah muhafaza buyursun. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Bir dirhem riba yemek 36 defa zina etmekten daha kötüdür. Böyle faizin zararlarını, günahlarını bu şekilde izah ediyor ki Allah-u Teala ümmeti Muhammed'i bu fitneden, bu günahtan korusun ve muhafaza buyursun. Ama yaşadığımız dönem, bilhassa şu dönem çok tehlikeli bir dönem. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi bir zaman gelecek. Hani faiz yemese bile onu tozu bulaşacak. Bugün böyle bir hal içerisindeyiz. Allah ümmeti bu halden korusun ve kurtarsın. Kurtuluşun yolu nedir? Kur'an'a ve sünnete dönmek. Allah'ın emirlerine dönmek. Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket etmek. O zaman ne olur? Biz sakındıkça, takvaya yöneldikçe, faizden uzak durdukça da Allah ne buyuruyor? Kim ki Allah'tan korkarsa, ittika ederse Allah onu ummadığı yerden rızıklandırır. Onun önünde kapıları açar, engelleri açar. Ama biz kullara da düşen nedir? İttika etmek. Yani Allah'tan korkmak, Allah'tan sakınmak, Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri yerine getirmek, yasakladığı şeylerden de şiddetli bir şekilde kaçınmak. Bunu yaptığımız zaman Allah-u Teala ne yapar? O yolu bize açar. Hak yolu açar, güzellik yolunu açar. O güzellik yolunda ilerledikçe o zaman ne olur? Hakikati görürüz, gerçeği görürüz, gerçekten zevk alırız. Çünkü Allah-u Teala mümine imanı sevdirmiştir, küfrü çirkin göstermiştir. Bu nedenle mümin iman yolunda, o nurlu yolda zevk alarak yürür, çirkin olan şeylerden nefret eder. Ama tersine başlarsa o zaman ne olur? İyi olan şeyleri kötü görmeye başlar, kötü olan şeyleri de iyi görmeye başlar. Nasıl hasta olan bir insanın ağzının tadı kaçarsa, güzel olan, tatlı olan şeyleri bile acı hissederse, iman yolundan çıkmış, küfür yoluna dalmış, günahlara dalmış bir insanda güzel olan şeyleri çirkin görmeye başlar. Allah muhafaza buyursun. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde kendisine gösterilmiş olan bu manzaraları, bu elim, bu acıklı manzaraları bizlere haber veriyor ve diyor ki sakın ha sakın faizden uzak durun, faiz yemeyin, faizli alışverişle yaklaşmayın. Yaklaşırsanız hem dünyada perişan olursunuz hem de ahirette böyle elim bir azaba düçar olursunuz. Ne demek? Karınları şişecek, şişecek ve karınların içine yılanlar girecek. Allah bizleri muhafaza buyursun, ümmeti muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak duasıyla sizlere emanetleri zayi etmeyin Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti, seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir.
bütün Müslümanlar kardeştir, eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın, haksızlığa da boyun eğmeyin, başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. 5 vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet, yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Masum sundu gözlerin gözlerime. Anladım, yıllar yılı aradığım sensin yar. Ay doğdu, çalkalandı, bir coştu ki denizler. Bilinmez ülkelerden ülkeme gelensin yar. Kaybolan sevgilerin rastladım izlerine. Sen gönülde gönüllü kalmayı bilensin yar. Bakışına sığındım, çağır beni, al beni. Yangınlar ortasında kalmışım, kurtar beni. Bitsin artık bu melal, seven bir yar say beni. Bu izbe gecelerin girdabı yutar beni. Sensizlik ülkesinde hayatım yok, al beni. Ruhum zindandayken neylesin saray beni. Adını dua ettim, her an sensin dilimde. Bulut ol, yağmur ol, bir sel ol, götür beni. Hütüt'ün Kaf Dağı'na ulaştığı bir zaman senlikte kaybolayım, bitir bendeki beni.

0: bir kere olsun yeter, dön de bir sevgilim de. Sonra yitir istersen yangında duman duman. İçimdeki hıçkırık yanık bir ney sesidir. Ne bir anlayan olur, ne de bir kimse duyar. Ben çile denizine yelken açmış giderken, düşüp sularda yiten huzurun gölgesidir. Duymazsın yüreğimi yollarına sererken, ses ver artık sesime. Neredesin sevgili yar?
1: Neredesin sevgili yar?
0: Dağlarda uğuldayan rüzgarlarda sesin var. Her çiçekte bir renksin, kokusun, güzelsin yar. Sevdandır hep coşturan, koşturan diyar diyar. Bu aşkı derya almaz, okyanuslar gelir dar. Bu sevgi çağlayanı ancak gönüle sığar. Varlığında yok oldum, beni sende dirilt yar. Beni sende.

0: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

Ben yürürem yane yane, aşk boyadı beni kahane. Ne akılem ne divane, gel gör beni aşkın eyleti. Gah eserem yeller gibi, gah tozaram yollar gibi, gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neylet. Akan suluyun çağlarım, dertli ciğerem dağlarım, şeyhim anuban ağlarım, gel gör beni aşk neylet. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk leylet. Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem. Uyanıp melül olurum, gel gör beni aşk leyleti. Miskin Yunus biçareyim, baştan aşağı yârim. Dost ilinden avarıyım, gel gör beni aşk leyleti.

Ey insan, ey göklerin öğrencisi, yerlerin öğretmeni ey, diye feryat eden şairin dilinden ödünç alarak bu mısrayı, çıkıyorum sana olan özlemimi arz etmenin kutlu yoluna. O yol ki pörsümemiş bir yürek ister. O yol ki sevgi damarları kurumamış bir yürek ister. O yol ki samimi ve içten bir yürek ister.

öğretti sana merhameti, o öğretti sana muhabbeti, o öğretti sana adaleti, o öğretti sana ümmeti, ümmeti demeyi. Sen de bize öğretmek istedin bunları. Ne onulmaz sancılar çektin bunun için, ne taşlaşmış yüreklere şahit oldun bilirim. Ey sevgili, bir kısmet olup da soramadın Hira'dan, nasıldın Rabbinle söyleştiğin anda? Bir kısmet olup da seninle geceleyemedim Cebeli Nur'da, göklere açılan kapında, Hira mağarasında. Bir kısmet olmadı ey sevgili, seninle taşlanmak Taif sokaklarında. Seninle birlikte yemek köle Addas'ın elinden üzümü ve Bismillah'ın onun yüreğinde meydana getirdiği depremi birlikte izlemek. Bir kısmet olmadı ey sevgili, seninle dolaşmak çadır çadır panayırlarda. İnsanların kalbinden put molozlarını temizlemek ve onlara Allah'ın birliğini müjdelemek. Sen öğrendin ve öğretmek istedin bunları bizlere. Ama heyhat, bir kısmet olmadı ey sevgili. Duygu ikliminde de olsa Sümeyyelerle, Yasirlerle, Bilallerle aynı sancıyı çekmek Mekke arenasında. Ya Resulallah, kısmet olmadı onların ehad, ehad çığlıklarını yüreğimde hissetmek. Kupkuru, ruhsuz, anlamsız bir şekilde seni seviyorum dedim sana. Ama bir kere olsun seninle birlikte olamadım duygu ikliminde de olsa Darul Erkam'da. Ya Resulallah, seninle birlikte horlanmadım Kabe'nin etrafında. Seninle birlikte deve işkembesi konmadı boynuma. Seninle birlikte yürümedim ya Habib, Ebu Leheb'in karısının diken saçtığı yollarda. Seni sevdiğimi düşündüm zaman zaman, ama sevginin güneşi doğmadı yüreğime. Sevginin hayat veren usaresi yürümedi damarlarıma. Hissedemedim, anlayamadım, bir anlam yükleyemedim seni seviyorum kelimesine. Ya Resulallah, bir kez olsun seninle çekmedim çöllerin yakıcı sıcağını. Seninle çıkmadım gecenin bir yarısı yurdumdan, Mekke'den. Seninle ayrılmadım bir kez olsun malımdan, mülkümden, yuvamdan. Bunları sen öğretmek istemiştin bize ey sevgili. Ama bir kez olsun bir yetimin okşamadım başını. Bir kez olsun bölüşmedim yoksullarla ekmeğimi, onlarla birlikte doyarak.

Ya Resulallah, bir kez olsun tutamadım bir düşkünün elinden seni hatırlayarak. Ama yine de seni sevdiğimi, yine de seni özlediğimi.

sevdiğimi söyledim. Ne söylediğimi hissetmeden, sevginin ve özlemenin anlamını bilmeden. Ya Resulallah, bir kez olsun, duygu ikliminde de olsa, Bedir'i yaşamadım seninle. Bir kez olsun hissetmedim Uhud'da kırılan mübarek dişinin acısını dişlerimde. Bir kez olsun hendekler kazmadım müşriklere karşı gece gündüz Medine'de. Ama yine de seni sevdiğimi, seni özlediğimi söyledim zaman zaman dost meclislerinde. Ya Resulallah, sen göklerin öğrencisi, yerlerin öğretmeniydin. Sen öğrendin sana öğretilmek istenenleri, onlara özünü, ömrünü verdin, hayat verdin öğrendiklerine, yaşatarak gösterdin. Ama bir kez olsun öğrenmenin özlemek ve özümsemek olduğunu hissetmedim, hissedemedim ben. Bir kez olsun Hatice'n olamadım seni özleyen, Ayşe'n olamadım sana özünü veren. Bir kez olsun Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman, Ali'n olamadım seni ölesiye seven. Ama yine de seni sevdiğimi söyledim, ne söylediğimi bilmeden. Artık bilmek istiyorum ey sevgili, ey yerlerin öğretmeni, göklerin öğrencisi ey. Öğrenmek istiyorum artık öğretmek istediklerini. Senin çölün acımasızlığından çektiğin sancıyı, ben çölleşmiş yüreğimden ve kurumuş yüreklerden çekerek öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum artık ey sevgili. Senin sevgi ve teslimiyetle örmeye çalıştığın hayat gergefinin bana ne mesajlar verdiğini. Öğrenmek istiyorum artık. Öğrenmek istiyorum ey sevgili. Tüm güzelliklerin nazlı bir gelin gibi mehir istediğini ve senin bunu nasıl ödediğini. Öğrenmek istiyorum ey sevgili. Artık öğrenmek istiyorum. Sevmenin ve özlemenin sözle bitmediğini. Sevmenin adanmak, özlemenin hasretinle yanmak olduğunu. Öğrenmek istiyorum ey sevgili.

0: Elinle sıvazla yüreğimi, temizle içimdeki tüm iğreti halleri, nakşet yüreğime Habibinin muhabbet ve özlemini. Ey sevgilim, şimdi daha bilinçli ve daha yüreğimden coşarak söylüyorum işte. Seviyorum, özlüyorum seni. Seviyorum, özlüyorum seni. Seviyorum, özlüyorum seni.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
9: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.
10: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'yi fethediyor, genel af ilan ediyordu. Ama 17 kişiyi affın dışında tutuyordu. 11'i erkek, 6'sı kadındı. Şöyle beyan buyuruyordu: Kabe'nin örtüsü altına sığınmış olsalar bile öldürün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ölüm listesinde olanlardan biri Abdülüzzâ bin Hanzala idi. Mekke müşriklerindendi. İman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu. Uzza putunun kulu anlamına gelen Abdülüzzâ ismini değiştiriyor, Abdullah ismini alıyordu. Yazması güzel olan bir mümindi. Vahiy katipliğine getiriliyordu. Daha sonra hicret başlıyor. Abdullah Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı zekat memuru olarak bir yere gönderiyordu. Abdullah, Müslüman olan kölesiyle beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği vazife için gidiyordu. Yolculukta bir yerde mola veriyor ve kölesinin yemek hazırlamasını istiyordu. Kendisi istirahate çekiliyordu. Ama kölesi de uyuyakalmıştı. Abdullah uyandığında, yemeğin hazırlanmadığını gördüğünde kölesini öfkeyle dövüyor ve öldürüyordu. Sonra zekatı topluyor, Mekke'ye kaçıyordu. İslam'dan çıktığını da ilan ediyordu. Abdullah önce katil oluyordu. Sonra hırsız oluyordu, sonra da mürtet oluyordu. Ayrıca Abdullah'ın iki cariyesi vardı. Her vesileyle Peygamber Efendimiz'i aşağılayan hicivler, şarkılar söylerlerdi. Abdullah mutlak ölümü hak ediyordu. Müslüman bir köleyi öldürdüğü için kısas uygulanacaktı. Kısas öldürenin öldürülmesiydi. Bu bilinçli bir öldürmeydi. Bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi olduğunu bilen birisinin öldürmesiydi. Öldürmenin cezasının öldürülmek olduğunu bilen birisiydi. Bir de Müslümanlara ihanet vardı. Müslümanların malını kendine mülk edinmek vardı. Bu müminlere ihanetti. Ayrıca sonunda İslam'la ilişkisini kestiğini, İslam'a inanmadığını, İslam'ı ve Resul-i Ekrem'i aşağılık ifadelerle dillendirmeye başlaması bardağı taşıran son damla oluyordu. İki günlük dünya hayatını biricik hayat olarak algılıyor, İslam'ın karşısında yerini alıyordu. Mekke'nin fethedildiği gün Abdullah öldürülüyordu. Katilliğinin, ihanetinin ve hakkı çarpıtmanın bedelini ödüyordu. Başkasının hayatını söndürmenin, başkasının malını gasp etmenin, başkalarının inançlarını çarpıtmanın bir yolu açık olsundu. O zaman hayatın, emeğin ve değerlerin yürüyen hayatta yok oluşu söz konusu olurdu. Hayat tam bir ilkelliğe dönüşürdü. Hayat barbarlığın egemenliği altına girerdi. Adaletin, hukukun telaffuzu dahi anlamsızlaşırdı. Ölüm listesinde olan bir isim de Mikyas bin Subabe'ydi. Mikyas da Müslüman olmuştu. Mikyas'ın kardeşi hataen öldürülüyordu. Diyeti fazlasıyla veriliyordu. İki taraf sulh ediliyordu. Ama Mikyas kardeşinin katiline diş biliyordu. Kin besliyordu. Bir fırsatını kolluyor, fırsatını bulduğu zaman da öldürecekti. Ve fırsatını buluyor, öldürüyordu. Mikyas için kısas uygulanacaktı. Mikyas bunu biliyordu. Böyle bir cezaya mahkum edilmeden önce Mekke'ye kaçıyordu. Sonra da irtidat ediyor, Allah'ın dininden çıktığını bildiriyordu. Mikyas Mekke'nin fethedildiği o ilk gün Hazreti Halid bin Velid'in birliğiyle savaşıyordu. Mikyas Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin ordusu içinde bir neferdi. Müşrik ordunun neferiydi. Kısa bir çarpışma oluyor ve bu çarpışmada Mikyas öldürülüyordu. Listede olanlardan biri de Haris bin Tulatlay'dı. Haris Mekke döneminde Peygamber Efendimiz'e daima eziyet eden, hakaretler yapan, onu yalancılıkla suçlayanların öncülerindendi. Mekke'nin fethi günü öldürülenlerdendi. Listede olan diğer isimlerse Haris bin Nukays, İkrime bin Ebu Cehil, Safvan bin Umeyye, Abdullah bin Said bin Ebu Ser, Abdullah bin Zibar, Es-Sehmi, Huveytib bin Abdüluzza, Kab bin Züheyr ve Vahşi bin Harp'ti. Ölüm listesinde olan 17 kişiydi. Bunun 6'sı kadındı. Bu 17 insandan 6'sı öldürüldü, diğerleri affedildi. Safvan, İkrime ile beraber 200 kişilik bir birlik oluşturmuşlardı. İslam ordusunun Halid bin Velid komutanlığındaki birliğe saldırdılar. Ama çarpışma çok az sürdü. Hazreti Halid'in karşısında bir varlık gösteremediler ve dağıldılar. Safvan İkrime ile beraber Kızıldeniz'e doğru kaçtılar. Hazreti Abdullah bin Zübeyr anlatıyor. Safvan bin Ümeyye Kızıldeniz'in limanına kaçmıştı. Yanında hizmetçisi Yaser'den başka kimse yoktu. Hizmetçisine kahrolası bak bakalım şu gelen kim diye sordu. Yaser bu Ümeyr bin Vehb'tir dedi. Safvan Ümeyr'i ne yapayım? Allah'a andolsun ki o ancak beni öldürmek için gelmiştir. Zira o bana karşı Muhammed'e destek verdi, ona gitti diyordu. Sonra da ey Ümeyr, bana yaptıkların yetmedi mi? Borcunu ve aile masraflarını bana yükledin. Şimdi de gelmiş beni öldürmek mi istiyorsun diyordu. Ümeyr, ey Vehb'in babası, senin için eman aldım. İnsanların en iyisinin yanından geliyorum dedi. Ümeyr Resulullah'ın yanına gitmiş. Ya Resulallah, kavminin efendisi kendini denize atmak üzere kaçıp gitti. Ona eman vermeyeceğinden korkuyor. Anam babam sana feda olsun. Ona eman ver ya Resulallah demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona eman verdim buyurmuştu. Bunun üzerine Ümeyr hemen yola düşüyor ve Safvan'a ulaşıyordu. Safvan'a Resulullah sana eman verdi diyordu. Safvan, vallahi bu hususta bana bir delil getirmedikçe seninle gelmem diyordu. Ümeyr hemen Mekke'ye dönüyor, Resul-i Ekrem Efendimiz'e geliyordu. Ya Resulallah, kendisini öldürmek üzere kaçıp giden Safvan'ı buldum. Onun için eman verdiğinizi söyledim. Ancak o, bu hususta bir delil getirmediğim sürece geri dönmeyeceğini söyledi dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, sarığımı al ona götür buyurdu. Ümeyr sarığını aldı ve hemen Safvan'a ulaştı. Ümeyr, ey Vehb'in babası, insanların en hayırlısının, en iyisinin yanından geliyorum. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin, onun hakimiyeti senin hakimiyetin. O senin atalarının, babalarının oğludur. Kendisi hakkında tutum ve davranışlarında Allah'tan korkmanı sana hatırlatırım dedi. Safvan, öldürülmekten korkuyorum dedi. Ümeyr, Resulullah seni İslam'a davet ediyor. Kabul edersen edersin. Değilse sana 2 ay mühlet veriyor. Tercihini yaparsın. O insanların en vefakarı ve en iyisi. Sana Mekke'ye girerken başına sardığı sarığı gönderdi. O sarığı biliyor musun? Safvan, evet biliyorum, göster dedi. Ümeyr sarığı Safvan'a gösteriyor. Evet, o diyordu Safvan. Sonra beraberce Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescitteydiler. Safvan Peygamber Efendimiz'den 2 aylık sürenin uzatılmasını istedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sana 4 ay mühlet tanıyorum buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Havazin kabilesi üzerine yürüyordu. Yanında küfür üzerine olmasına rağmen Safvan da vardı. Peygamber Efendimiz Safvan'dan ödünç silah istiyor, o da silahıyla beraber zırhını da veriyordu. Verirken de Safvan soruyordu, zorla mı yoksa rıza ile mi diyordu. Peygamber Efendimiz borç olarak talep ediyorum buyurdu. Safvan da borç olarak veriyordu. Huneyn kazasında büyük bir ganimet elde ediliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ganimet malları arasında dolaşıyordu. Safvan da Peygamber Efendimizle beraberdi. Önlerinde büyük bir vadi vardı. Vadi koyun, keçi ve deve sürüsüyle doluydu. Safvan kendisini kaybetmişçesine vadideki sürülere bakıyordu. Peygamber Efendimiz göz ucuyla Safvan'ı gözlüyor, onun sürüler karşısında kilitlenip kaldığını fark ediyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Saffan'a, "Ey Vehb'in babası, bu vadi çok hoşuna mı gitti?" diye soruyordu. Saffan heyecanla "Evet" diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "O vadi de içindekiler de senin olsun" buyurdu. Saffan önce hayretler içerisinde kalıyor, şaşırıyor, ne diyeceğini bilemiyor. Sonra kendisini topluyor ve "Peygamber kalbinden başka hiçbir kimsenin kalbi bu derece pâk ve üstün olamaz" diyordu. Sonra da "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür" diyerek iman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu.

0: Saffan bin Ümeyye şimdi peygamber ikliminin insanı oluyordu. Saffan Müslüman olduktan sonra şöyle diyordu. Kendi iç dünyasını şöyle dile getiriyordu. Vallahi Resulullah bana bu ihsanda bulununcaya kadar kendisini insanlar içerisinde en çok sevmediğim, en çok kin beslediğim bir kimse iken şimdi bana insanların en sevgilisidir diyordu. Kalpler güzelliklere açılırdı. Güzellik gördüğünde asla duyarsız kalamazlardı. Bir de güzelliğin arkasında hiçbir kaygıya yer olmayan bir derinlik varsa kalpler daha bir çözülür, daha bir açılır, daha bir yönelirdi. Saffan'ın kalbi ola ki yıllardır Resul-i Ekrem'in kalbinde dünya iktidarı vardır sanıyordu. Dünyaya hükmetme düşüncesi vardır zannediyordu. Dünyalar peşinde koşan bir insan olarak algılıyor şeklinde düşünüyordu. Sonra Allah'ın Resulüne yaklaşıyordu, yakınlaşıyordu. Yeni yeni onu tanıma imkanını yakalıyordu. Şunu fark etmeye başlıyordu. Dünya diye bir derdi yoktu. Dünya nimetleri peşinde koşan bir insan değildi. Bunu giderek daha net anlıyordu. En sonunda ise vadiler dolusu sürüleri Saffan'a ikram ediyordu. Saffan şimdi onun dünya nimetleriyle zerrece bir ilintisinin olmadığını derinden kavruyordu. Bütün şüpheleri siliniyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

ol cennetin ırmakları, akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri, öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri, kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça dudakları, biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miski amberdir sözleri. Cennette huri kızları, gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı, açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan, İdris durur hulle biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına varam Allah deyu.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780, 0534 716 2027.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise

0: Başvurusu için www.tmahalle.com.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Rusul'ün. Gül-i gülzar nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmet'a durma yüzün sür, kademine o gül.

Başıma günden güne derdü bela, eksükte gül. Yahi aşkı yar ile cevrü cefa, eksükte gül. Aldı aklım akıbet, mecnuna döndürdü beni. Yarimin yanında ağda, daima eksükte gül. Veçi hubana eğer baksam da tesbih eylerim. Dilde hiçbir veç ile zikri hüda, eksükte gül. Nevbahar oldu, gönüller hep yerinden oynadı. Bağda sıytü sada, zevkü safa, eksükte gül. Bahtiyar, Ferhat Veş, dağlar içinde yürüsen, bir saçı sümbül, lebi şiiri,

0: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi.

dediler. Bunun üzerine onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler.
onlar ve eşleri,

gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi,

Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar, yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o, mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Öldüğüm gün tabutum yürüyünce, bende bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama, yazık yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen, vah vahın sırası o zamandır. Yazık yazık, asıl o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman, el firak, el firak deme. Benim buluşmam asıl o zamandır. Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun perdesidir. Mezar hapis görünür ama aslında canın hapisten kurtuluşudur. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batma görünür ama aslında o doğmadır, parlamadır. Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi?

yere hangi tohum ekildi de yetişmedi? Neden insan tohumu için bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun? Hangi kova suya salındı da dolu olarak çekilmedi? Can Yusuf'un kuyuya düşünce niye ağlarsın? Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç. Çünkü artık hayhuyun mekansızlık aleminin başı.

Ya Latif, lütfunla tebessüm eder güller. Ya Latif, lütfun ile güler gül yüzler. Ya Latif, letafetinle kullarına

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevku safası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol çağır yar, anın gökler yaridir. Anı seven günahlardan beridir. 18 bin alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus, neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel.

0: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim minlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecrile avizeni lebriz etsem, türlenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatrana.
Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıcarslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

en güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Mubdi Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Mubdi mahlukatı maddesiz, örneksiz olarak ilk baştan yaratan, kainatı yoktan var eden demektir. Secde suresi. Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur. Aziz kardeşlerim, televizyon ve videolar belgeselleri izlemek için kullanılsaydı, insanlık için büyük bir hizmet vasıtası olurdu diye düşünürüz. Çünkü bir aracı ne amaçla kullanırsak size o amaç doğrultusunda hizmet edecektir. Belgeseller Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, kudretini ve sanatını insanlara ilim yoluyla anlatır. Yıllarını araştırmalarla tüketmiş nice ilim adamının belgesellerini şu muhteşem kainatın sırlarını açıklamaları olarak seyrederiz daima. Denizlerin ve okyanusların serin maviliklerinde gizlenen o şahane dünyada yaşayan inanılmaz güzellikteki su canlıları ve bitkileri hep bir ağızdan beni o Rahman ve Rahim olan, musavvir ve mübdi olan Rabbim yarattı diye haykırır. Ormanların koyu yeşillikleri arasından nice şekil ve yapıda sayısız hayvancık, yeşilin binbir tonu içinde başlarını uzatarak benim sahibim El-Mübdi olan Allah'tır Celle Celaluhu der. Göklerin engin maviliklerinde sonsuzluğa kanat çırpan nice kuş türü uçuşları ve yaratılış amaçlarıyla insanlara hem teknolojide yol göstericilik vazifesi yapmaktadır, hem de bizi yaratan o El-Mübdi olan Allah'tır demektedir Celle Celaluhu. Yunus Suresi. De ki, Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınızdan önce yaratıp sonra da onu çevirip yeniden diriltecek var mı? De ki, önce yaratıp sonra da onu yeniden yaratacak olan Allah'tır. O halde nasıl yoldan saptırılıyor, döndürülüyorsunuz? Ankebut Suresi. Allah'ın mahlukunu ilk baştan nasıl yarattığını, sonra bunu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Aziz dinleyenlerimiz, insanın vazifesi etrafında olup bitenleri görüp Rabbini tanımak ve bilmektir. Allah Celle Celaluhu kainat kitabı ile eserlerini göstererek kendisini öyle tanıtır ki kullarına, yeter ki sadece gözlerimizle değil yüreğimizle de bakalım bütün kainata. El-Mübdi'dir o, her şeyi en baştan
misilsiz ve örneksiz olarak yaratandır O. Ya kendi vücudumuz, harika bir laboratuvar, harika bir fabrika gibi işleyen antika eserler müzesi olan vücudumuz, hal lisanı ile neler anlatmaktadır bakana, görene ve duyana? Bilgisayarlara mı hayranız? Onu üreten, icat eden de insanın aklı beyni ya. O beyni yaratanı, o muhteşem sanatkarı ne kadar düşünüyor ve ona ne kadar şükrediyoruz? Biz insanlar, kaza ile kaybedilen bir organımız için milyarlar harcayarak protezler yaptırıp, onların sunileriyle hayatımızı devam ettirmek için çaba gösterirken, hiçbirimiz, her biri milyarlara bedel el, ayak, göz, kalp, beyin gibi organlarımız için tek kuruş ödemeden bize ihsan edilen bu harika organlar için ne kadar şükretmemiz gerektiğini, şükretmek için neler yapmamız gerektiğini yeterince düşünüyor muyuz? Her biri bir mühendislik harikası olan organlarımızın o muhteşem dizaynını yapan yüceler yücesine teşekkür etmek demek olan kulluğumuz ne boyutta acaba? Yunus suresi. Dönüşünüz hep onadır. Allah'ın vaadi haktır. Her şeyi ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükafatlandırmak için geri döndürecek olan yine O'dur. El-Mübdi'dir O ve hesap günü geldiğinde bizleri huzurunda toplayacak olandır O. Enbiya suresi. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. Buruc suresi. Yoktan O yaratır ve tekrar O diriltir. Ey ellerime isimlerini, parmağıma mührünü, yüreğimize sevgisini işleyen Rabbimiz, ey dua et, icabet edeyim buyuranımız, başımız arzda secdede, ellerimiz göklere uzanmış, bütün varlığımızla duadayız, maddi ve manevi bütün imkanlarımızla şükretmek makamına erdir bizi. Yollarımızı kolaylaştır. Amellerimizi rızana muvaffak eyle. Bizleri sana kullukta, sana kul olmaya layık eyle. Amin. El-Mu'id Celle Celaluhu. El-Mu'id, ölümden sonra tekrar yaratacak olan, öldükten sonra dirilten demektir, iade eden. Mülk suresi. O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. Aziz kardeşlerim, ölüm de hayat gibi bir lütuf ve nimettir. Acaba ölümü hiç nimet olarak düşündük mü? Ölüm
zorlu hayat vazifesinden terhis olmaktır. Ölüm, fani hayattan baki olan ebedi hayata davet olunmanın adıdır. Ölüm, bu dünya zindanından kurtulup o tek dostun rahmet sarayına kabul edilişin başlangıcıdır. Nasıl ki dünyaya geliş, yani hayat bir takdirle ve hak ile yaratılmıştır, dünyadan gidiş de bir hikmetle ve tedbirle olur. Muhteşem yaratılış programının üçüncü perdesidir ölüm. Ölüm sahnesi toprak altında açılır seyredenlere. Bu perde gayb aleminin seyircileri tarafından ibretle seyredilir. Taha suresi. Sizi yerden, topraktan yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Aziz dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerim, kışın gelişi baharın müjdecisidir. Kış gelince bütün çiçekler, yapraklar, çekirdekler ölür, toprağa karışır. Toprak altında gözlerimizden gizlenmiş muhteşem bir kudret laboratuvarı vardır. Çiçeklerin kalıntıları bu laboratuvarda yoğrularak bir sonraki baharda birbirinden güzel nakışlı çiçekler, birbirinden leziz meyveler olarak yine topraktan başlarını çıkarır. Ölüm de böyledir. Dünya kışından ahiret baharına uyanışın adıdır. Toprağa giden her can baki aleme açılan bir sümbüle benzer. Marifet koku saçmaktır etrafa. Marifet güzelliklerle donanıp güzellikler taşımaktır öte alemlere. Enbiya suresi. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak şer ile de hayır ile de deniyoruz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. Rum suresi. O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız. Aziz kardeşlerim, bu ayet-i kerimede öldükten sonra dirilmenin hiç de öyle akıl almaz bir şey olmadığı belirtilerek yeryüzündeki yenilenme olaylarına işaret edilir. Kupkuru topraktan ve kurumuş ağaçlardan yemyeşil bitkiler, rengarenk çiçekler ve çeşit çeşit meyveler çıkaran ilahi kudret için yoktan var ettiği insanı tekrar diriltmesi hiç de zor değildir. Sayısız ba'su ba'del mevt hadisesinin, öldükten sonra diriliş hadisesinin yaşandığı yeryüzüne bir kez ibretle bakmak bile Allah Celle Celaluhu'nun kudretini kavramak için yeterli olacaktır. Ya Rab, kusurumuzu affet. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanet.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmeyle, Rahim Allah'ım.

kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Bana da odama girdim, kapıyı kapadım, ağlamaya başladım. O gün akşama kadar İslam'ın garipliğine, Müslümanların inhitatına ağladım, ağladım.

Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Umar mıydın ki mabetler, ibadetler yetim olsun? Ezanlar arkasından ağlasın bir nesli meyusun. Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer. Umar mıydın tavanlar yerde yatsın rahneden bitap, eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydın o taş taş devrilen bünyan-ı marsusun, şu viran kubbelerden böyle son feryadı dem tutsun. İşit 14 asırlık bir cihanın inhidamından kopan ra'din, ufuklar inmiyor hala devamından. Civarın, manzarın, cevvin, muhitin her yerin matem. Kulak ver, çarpıyor bir matemin kalbinde bin alem. Ne hüsrandır ki doldursun bugün tevhidin enkazı, o hakimden nebiler fışkıran iklim-i feyyazı. Gezerken tavrı istila alıp meydanda bin münker, şu milyonlarca iman nehye kalkışsam demez, ürker. Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkiyadından, silinmiş emri bil marufun artık ismi yadından. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafz-ı bi medlul, yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir yara, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Sen ey biçare dindaş, sanki bizden hayr ümit ettin, nihayet yese düştün, ağladın, ağlattın, inlettin. Samimi yaşlarından coştu ruhun, her cümerc oldu. Fakat matem halas etmez cehennemler saran yurdu. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok, hem nasıl canlarla, başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet. Nasıl hasir kalır, tevfiki hak ettim diyen millet. İlahi, bir müeyyet, bir kerimel yok mu tutsun da, çıkarsın şarkı zulmetten, götürsün fecri maksuda. Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecd-i nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu.
ne muhrik nameler yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanımanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hıruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep.

0: İletişim 0553 735 84 27 0553 735 84 27.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

aşinayı bezmi yar ol, pırfigan etsin seni. Hizmet et piran aşka, feyzkar etsin seni. Andeli basa sadayı nale-i feyz averün, hem civarı gülsitan edip beyan etsin seni. Cübbe-i namusu zühdi soy, bırak gitsin hemen. Irkay-ı levh-i melamet giy, nihan etsin seni. Ruh-nihad-ı zırha puş ol, tevazu itmüdan. Cümleye sertac edip Mevla ayağın etsin seni. Leşker-i nefs ile daim iccidal eyle cihad. Rahatın kes nefsinin, ta ki eman etsin seni. Sagar-ı sahbayı aşk ile neciba neşeya, ol tamamen ta ki azad-ı cihad etsin

doldurdu cihanı gönül, ezkârı hu yahu ile. Ta ki münevver ola dil, envârı hu yahu ile. İlm ile dünden al sebak, zahir ola ta ve çihak. Eşyaya ibret ile bak, esrârı hu yahu ile. Meydana aşıkana gir dila, aşıklara eyle sala. Olma sakın kim aşina, ayarı bu yahu ile. Eyle semavat-ı makam, İsa ile eyle hıram. Tahsil kıl binen günam, asarı hu yahu ile. Hu ile dolmuştur cihan, bu sırra sen itme güman. Eyle neciba gel figan, tekrarı bu

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli Davet-i Radyo dinleyicileri, bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında inşallah Halil Hocam'la beraber 19. Lema İktisat Risalesini okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuz okuyacağımız nurların peyzini arttırsın inşallah. Bu nurlardan istifade etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Evet, İktisat Risalesi.
2: 19. Lema İktisat Risalesi. İktisat ve kanaate, israf ve tebzire dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu veşrebu ve la tusrifu. Şu ayet-i kerime iktisada kati emir ve israftan nehy-i sarih suretinde gayet mühim bir ders hikmet veriyor. Şu meselede 7 nükte var. Birinci nükte, Halık Rahim nevi beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasaretli bir istifaftır. İktisat ise nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır. Evet, iktisat hem bir şükrü manevi, hem nimetlerdeki rahmet ilahiyeye karşı bir hürmet, hem kat'i bir surette sebebi bereket, hem bedene perhiz gibi bir medarı sıhhat, hem manevi dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebebi izzet, hem nimet içinde lezzet hissetmesine ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tanımasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise mezkur hikmetlere muhalif olduğundan vahim neticeleri vardır. Şöyle Yavuz Hocam, bir ilk ayetin manası varsa.
1: Evet,
2: baştan alalım. İsraf etmeyiniz miydi?
1: Evet, baştan alalım hocam inşallah.
2: Bir daha, Bismillahirrahmanirrahim. İktisat Risalesi, iktisat ve kanaate, İsraf ve tebzire dairdir.
1: Evet, demek ki iktisat ve kanaat birbiri içinde sanki böyle kenetlenmiş. Yani muktesit bir insan aynı zamanda kanaatkar bir insandır. İsrafkar bir insan aynı zamanda hayatından çekbacı bir insandır. Üstadımız burada iktisat ve kanaatin ne kadar birbirleriyle bağlantılı olduğu, iktisadın bir insanın nasıl kanaat ettiği ve israfın ne kadar insana hasaret ve hüsran uğrattığını böyle güzel bir şekilde anlatıyor. Kulu veşe ve lasfiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz diyor. Şu ayet-i kerime, oradan okuyalım hocam inşallah.
2: Şu ayet-i kerime iktisatı kati emir ve israftan nehy-i sarih.
1: Yani demek ki iktisat keyfi bir mesele değil. Cenab-ı Hakk'ın kat'i bir emirdir. Kat'i bir emirdir. Yani şöyle düşünün, siz bir kurumda çalışıyorsunuz. Size görev veriliyor. Görevde ihmal ettiğiniz zaman ne diyorlar? Bu bir emirdir. Yani bunu emir telakki edeceksiniz. Yani iktisat Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği kat'i bir emirdir. Ve israf nehy, açık bir nehy. Allah açıkça nehy ediyor israftan. Yani o kadar önemli ki kaç ayet-i kerimede iktisat, kaç ayet-i kerimede israf ile ilgili çok çok bahisler geçiyor yani. Açık bir nehy. Allah nehy ediyor yani. Yani bazı hani derler ya, bazı ayet-i kerimede hani üstü kapalıdır. Cenab-ı Hak burada şunu işte efendime söyleyeyim, mana ismi budur, mana herifi budur. İşte buradan bu mana çıkarılabilir gibi. Fakat iktisat ve israf da öyle değil. Açıktır yani.
2: Sarih mana. Yani sarih mana. İşari, remzi, böyle mertebelerin evet, içerisinde değil, değil ki değil. Kimse ben böyle anladım diyebilsin yani.
1: Evet. Gayet mühim bir ders hikmet veriyor. Şu meselede 7 nükte var.
2: Evet, birinci nükte, Halık-ı Rahim nevi beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor.
1: Evet, ayet-i kerimede diyor ki verdiğimiz nimetleri saymakla bitiremezsiniz. O kadar çok nimet var ki yani. Bu kadar nimetin mukabilinde Cenab-ı Hak ne istiyor? Kulundan şükür istiyor. Zaten nurlara ilk başladığımız zaman Bismillah bahsinde 3 şey vardı. Zikir, fikir, şükür.
2: Evet.
1: Bakın, başlarken bile zikir, fikir, şükürle başladık. Yani Allah bu kadar maddi ve sadece nimetleri yemek, içmek, gıda değil yani. Manevi nimetler de var. Değil mi? Her anımız, her saniyemiz bir nimettir. Yani gözümüzü açtığımız her gün, sağlıkla geçtiğimiz her bir gün bir nimettir. Ve bu kadar nimete karşı Cenab-ı Hak ne istiyor bunların mukabilinde? Kulundan şükür istiyor. İsraf.
2: Bu şey enteresan, bu aralar böyle bazen denk geliyor, belki çoklarına da denk geliyordur. Hiç inanmayan Yani belki de Hristiyanların şeyi de olabilir. O şu anki teslis manasında, tevhid olmayan manasında bile olsa da ki neyse yani şeyler dua gibi işte sabah kalkıyorum. Bugün bana verilen bu hayata, işte aynanın karşısına geçiyorum, şu vücuda, ondan sonra evet. Bir şey başlıyor, tabiri caizse ritüel gibi. Bunu yaparken de şey diyor, diyor ki bu beni motive ediyor. Ya. Yani şunu diyeceğim, demek ki fıtri bir şey yani. İlla böyle şeyde hani elhamdülillah biz Müslümanız ve bu bir emri, az önce dediğin yani Kur'an'dan gelen bir emirle biz bunu yapmak durumundayız ki birazdan belki o meselelere geleceğiz. Şükrü nasıl diye düşünürken namaz gibi bir şey bize bildiriliyor ve o cami şükürle şükrün edasına çalışıyoruz. Kabul veya şey ama evet. Biz yeni yapıyoruz. Ama onlar bunu bilmiyor olsa bile kendilerinde bir itiraf hissediyorlar.
1: Değil mi? Bugün, kabul ediyorlar.
2: Evet, bugün ben yine gözlerimi açtım. Bak bugün bana bir hayat verildi. Yani ben gezegende yalnız uyansam bile güneş benim için doğdu, gezegen benim için dönüyor, hava, atmosfer benim teneffüsümde, su benim imdadıma koştu. Yani bunu insan olan herkes hissediyor aslında. Şu velev ki imanı olsun olmasın bunu hissediyor.
1: Çünkü
2: yani.
1: Çünkü fıtrat bunu istiyor yani. Evet, değil fıtrat. Mi? Ama insanlar milyarlar döküyor kendisini rahatlatmak için, motivasyon kazanmak için. Ve o milyarlar döktüğü yerde bakıyorsunuz ki sen ne yapıyor? İnsanlar şimdi seyahate çıkıyor, dağ bayıra gidiyor, geceleri çadırlar kuruyorlar. Allah'ın verdiği nimetlerin içinde o şükrü rahatlığı buluyorlar. Aslında bir manevi şükür yapıyorlar. Yani bir manada her şeyini tecrübe edip orada verilen şeyleri düşünüyorlar. Güneşi düşünüyorlar, ayı düşünüyorlar. Kainattaki üstlerimiz diyor ya, Cenab-ı Hak tanımayan kendine güzeli aşık olur. O güzeli aşık olup rahatlatıyorlar kendilerini. Ve insanlar yoga yapıyor. Bakıyor, yogada yaptığı şey bakıyorsun manevi dua yapıyor sanki. Hı. Ama belki o manayı bilmiyor ama ne, hayalen kendisini rahatlatıyor. Hayali olarak bir yerlere götürüyor. Ve götürdüğü yerde yine Cenab-ı Hakk'ın nimetleri. Ya demek ki Allah o kadar nimet vermiş ki bu nimeti az önce bahsettiğiniz gibi sadece ehli iman Müslüman değil. Zişuur, ziruh olan herkes bunu anlıyor yani. Yani bu kadar nimetin içindeyiz. Bu kadar, değil mi? Hani bir imtihan yaşadık, hastalık, bütün dünya hastalık imtihan oldu. Orada herkes verilen nimetin ne kadar büyük ihsanlar, ikramlar olduğunu anladı. Bir nefesin ne kadar büyük nimet olduğunu anladı. Allah'a iman etmeyen insanlar bile o verilen nefesin ne kadar kıymetli olduğunu anladı. Her bir günün ne kadar kıymetli olduğunu anladı. Şükür ise, evet, evet. İsraf ise
2: şükre zıttır. Nimete karşı hasaretli bir istifaftır. Şuralara biraz şey yapsak.
1: Evet.
2: Bu dil biraz günümüze kadar gelmedi gibi.
1: Evet. Evet.
2: Nimete karşı hasaretli bir istifaf. Evet.
1: Yani o kadar nimetlerin içindesiniz. O kadar nimet verilmiş. Fakat biz o nimetleri israf yaparak kıymetsiz yapıyorsunuz. Bir manada kıymetten düşürüyorsunuz. Nimeti değerden düşürüyorsunuz. Şöyle düşünün. Ben desem ki Halil Hocam bu eserleri ben size hediye ediyorum bu kadar. Ve sizin çok ihtiyacınız olan şeyler size hediye etmişsem. Ve siz benim gözümün önünde o hediyeleri paramparça etseniz, harcasanız ve beni hiç tanımasanız. En basit avam tabakasıyla örnek vereyim. Verilen bütün o hediyeleri, o ikramları benim gözümün önünde parçalasanız ve dönüp bana bir defa teşekkür etmeseniz ben bir daha size hediye vermem. Evet. Verilen kıymeti ne derim? Bu kıymete layık değil. Bakın Allah'a nevi beşere verdiği, tabiri caizse zihruh insanlara verdiği bu kadar nimete karşı insan israf etmesi, insan onları böyle şuursuzcasına Cenab-ı Hakk'ı tanımayarak, mün'im hakki bilmeyerek, böyle üstadımız yere çok ağır bir tabir kalıyor. Yani üstad yürüyor, hayvancasına, yutarcasına yani hayvan gibi yutarcasına yiyerek, içerek hem bunları kullanıp hem bunları hasarete uğratıp hem de onları tanımamak ve onlara israf etmek bir manada o kıymetleri hüsrana uğratmaktır.
2: Buyurun. Hafife alıyor ya şeyi. Evet. Mesnede bir yer var. Tam hatırlamayacağım, belki sizin hatırınıza gelirse toparlarsınız. Nimetlerin bazıları umumi olunca insanlar daha şey gibi görüyor. Halbuki hava nasıl bir nimettir? Hani o şeyi anlatıyor ya orada. Evet. Ziya nasıl bir nimettir? Hele bir gün gündüz olmasın da karanlık devam etsin. Bakalım ne yapacağız? Hele atmosferde bir çatlak olsun da sonra biz oksijene ulaşamayalım da ne yapacağız? Su, yağmur, yani bunu hissediyoruz ara ara. Yağmurlar kesilsin de hele su Yani nasıl bir nimettir bir görsün insanlar. Yani bunu hafife almak hasretli, yani büyük bir zararlı istifaf ediyor. Yani insanlar bazen çok haddi aşabiliyor, yani bana ne verilmiş ki?
1: Ya.
2: Bana ne? Tamam, senin sadece göz nimetine, yine hani sen onun başka yerlerinde şey yapıyor. Hadi senin göz nimetine bir insan dünyasını veriyor sana. Dünya tapusu onda. O göremiyor, sen görüyorsun. Sana diyor ki ben bunu tapusunu sana vereyim. Sen de görme, göz nimetini bana ver. Kabul ediyor musun? Etmiyorsun. E hesap ortada. Demek ki senin görme nimetin o kadar.
1: Ya.
2: Gibi. Evet. Hani böyle ne diyelim, farkındalık manasında Üstad Hazretleri şey yapıyor bunu. Evet. Allah razı olsun.
1: Evet.
2: İnşallah bize de istifade nasip olsun. Şey İnşallah. Yapıyor. İktisat ise nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır. Buraya hem da bir
1: bakın, hem hürmet ediyorsunuz hem de manevi bir ticaret yapıyorsunuz. Şöyle düşünün. Nasıl bereket bir sır ise kullarınızın bir sırdır. Bereket hani açıklandığı zaman böyle böyle, ben böyle, Allah bana böyle böyle ikram ediyor, o sır gider. İktisat da bir sır gibidir. Yani iktisat da manevi bir ticaret gibidir. Yani siz elinizdeki nimetleri o kadar israf etmeden bunları kullanmaya çalışıyorsunuz. Bunları böyle iktisatla bir hayat geçmeye çalışıyorsunuz. Cenab-ı Hak sizin tabiri caizse ileride diyecek, yani iktisat eden maişeci aile belasını çekmez diyor. Nasıl çekmez? Allah, siz nasıl o nimetlere hürmet ediyorsanız, ihtiram ediyorsanız, o nimetleri ihtiram ediyorsanız, bir manada o nimetleri veren zata da ihtiram ediyorsunuz.
2: Hı.
1: Ve Cenab-ı Hak o iktisatta öyle bir sır veriyor ki, öyle bir güzellik veriyor ki, hakikaten benim rahmetli dedem derdi yani, böyle berekette, iktisatta öyle bir gizli bir mana var ki derdi yani. Yani siz anlamazsınız, sanki birisi geliyor oraya bir şeyler koyuyor. Kullanıyorsunuz, bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor, sürekli yapıyor. Hani Peygamber Aleyhisselam döneminde un veriyor sahabeye, bunu ölçme diyor, tartma diyor. Diyor bitmeyecek. Ne zaman ki diyor, kaç kilo kaldı diyor, tartmaya başladı diyor, berekete gitti.
2: Tecrübe varis yapmayın diyor, diyorsun.
1: Değil mi? Evet, yani Ankara yakın. İktisat da böyle. Yani iktisat etmek bir manada manevi bir ticarettir. Maddiden geçin manevi bir ticarettir. Bir taraftan da o nimeti veren zata karşı siz o elinizdeki nimetlere ihtiram edince siz mün'im hakikate de ihtiram ediyorsunuz. Ya evet. Rabbi, bu senden gelmiş. Değil mi? Düşünün en böyle basit bir örnekten, elinizdeki bir ekmeğin bir kırıntılarına özen gösteren, değil mi?
2: Hürmetini ifade ya, ediyor yani.
1: Yani düşün evet. Yani o kırıntılar bile yani.
2: Lisanı halle.
1: Öyle bir cihetin torunlarıyız. Yani düşün, biz onlara bile hürmet etmek, o kırıntılar adedince rahmeti celp ediyoruz. Kırıntılar adedince. Yani en küçük bir şey bu zamanda da olur, bu nefeste de olur, bu nimette de olur. Aklınıza gelen her şey. Değil mi? Her şeyde bir manada hürmet etmek yani. Zamanı veren zata, nimeti veren zata, nefesi veren zata. Böyle nokta nokta gider yani. Hürmet etmek, ona ihtiram etmek bir manada ne oluyor? Ticaretli bir ihtiram.
2: Yani, evet.
1: Hani bir cemde ihtiram.
2: Evet, iktisat hem bir şükrü manevi, hem nimetlerdeki rahmet ilahiyeye karşı bir hürmet, hem kat'i bir surette sebebi bereket, hem bedene perhiz gibi bir medar-ı sıhhat.
1: Evet, az önce yukarıdakilerin yavaş yavaş manevi bir şükürdür. Bir şükür var ki ya Rabbi binler şükür elhamdülillah. Şükren kesira diyoruz. Öyle bir şükür de var ki iktisat ederek Allah'a manen şükrediyorsunuz. Hem nimetteki rahmetiyle karşı. Hani Cenab-ı Hakk'ın rahmet tecellisini biz nasıl anlarız? Bize verilen nimetlerle aslında Allah rahmet tecellisini gösteriyor. Ne kadar nimete mazharız, o kadar rahmet. İşte bu iktisat yaparak rahmet ilahe karşı ne yapıyoruz? Tecelli anıyoruz. Hem kat'i bir surette sebebi bereket. Kat'i bir surette. Bereketin sebebi. Şimdi insanın en büyük derdi ne? Bereket kalmamış. Değil mi? En büyük derdi ne? Bereket kalkmış. Hanelerde kalkmış. İş yerlerinde kalkmış. İnsanların şahsi hayatlarında kalkmış. Hiçbir şeyin bereket kalmamış. Ahir zaman bir hastalığı, bereketsizlik. Peki demek ki bir yerde sıkıntı var. Bir sıkıntıdan bir tanesi de budur yani. Biz de iktisadı unutmuşuz. İktisadı unutmuşuz ki bereket kalkmış. Yani Allah rahmetini gösterir, tecelli ettirir, rahmanet tecelli ettirir. Ama bir yerde biz insan ona layık değilse bir manada kadere fetva verir, Allah onu alır yani. Yani aynı öyle. İktisadı unuttuğumuz yerde bereket de unutulur. Yani bir yerde israf varsa, hani hep böyle aynı örnek verir de işte 3 maaşlıyız, ayı atamıyoruz. İşte efendim eve 4 maaş giriyor, halen borçluyuz, halen borçtan kurtaramıyoruz. Çok sıkıntı var. Bir sıkıntı da budur belki de.
2: Buyurun. Benim aklıma şey geliyor da ne derece doğru olur. Hani biz de çevremizde hakikaten de bizzat muhatap alıyoruz. Hatırı sayılır bir memuriyeti var. Hatta çift maaşlar memuriyetler var. Düşünüyorsun diyorsun ki ya Allah Allah bu şikayetçi. Öbür tarafta hani asgari ücretle tek maaşla ondan daha kalabalık bir ailede. Bu, onda ise bir şükür var. Sonra ben düşündüm baktım. Bu manalar hakikaten bilimsel, hani tabiri caizse bilimsel şeyler. Şimdi üst limit yok. Adam arabası var. Bak diğer arabası var. Diyor ki ya bu da araba mı? Bu araba mı şimdi diyor. O araba mı dediğinin beğenmediği arabanın 4 katı fiyatı olan mesela 2 milyonluk bir araba düşünüyor. 2 milyonluk bir araba düşündüğün için sen o maaşla ona yetişemeyeceksin. Ne yaptın? Bereket şey başladı. İstifa başladı. Hafif almaya başladın. Nimet hafif almaya başladın. Sonra hürmetsizlik başladı.
1: Sonra hasret başladı.
2: Sonra evet. Sonra bu israf olduğu için senin o araba işini görecekken 2 milyonluk arabaya müşteri başladığın için yani istek ve arzu başladığı için o israfa başladığın için yatırım manasında o israfa dönük bir hayat ortaya koymaya başladığın için gitti. O güzelim devasa bir kazanç sana yetmez oldu. Yetmez evet. De. Ev hakeza yetmez oldu. Bunu al bütün hayatına uygula. Hayatında hiçbir şey sana yetmiyor. Ya telefonun da yetmiyor, saatin de yetmiyor, kıyafetin de yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Çünkü hep o rakamların sembolik tarafına geçtiğin için orada da bir üst limit olmadığı için alt limit var. İnsanın geçimini yapacağı şey bellidir. Ama üst limit yok. Üst limit yok. Şimdi adama dünyayı versen diyor ki bir dünyada peşine takar mıyız? Onun için de insan hakikaten bu noktada tam imtihanda olduğunu anlıyor yani. Evet. Allah bize de iktisat hakkıyla nasip etsin. Hem ibadet noktasında yani Cenab-ı Hak bize şükrü emrettiğinde o zaman iktisatta bunu beslediğinde demek ki bizim iktisatımız manen bir şükür olarak şuursuz belki daha makbul hani ihlasla hiç şuurumuz taalluk etmeden o emri yerine getirmiş olacağız ve bereketle Allah-u Alem daha az bir yükle hesap gününe gideceğiz.
1: Ya yani şöyle düşün mesela hep aynı şey derler ya eski zamandaki insanlar daha mutluydu. Halbuki hiçbir şeyleri yoktu. Hani babam anlatır derdi ki işte rahmetli dedem düşün evde 10 çocuk var. Ortada bir tas çorba var ve çocuklar başında yemek yiyor. Ve o mutluluğu anlata anlata bitiremiyor. Şimdi düşünün bir evde 10 çocuk büyütüyor. Ve şu an bir kocaman evde bir çocuk var veya yok ve mutsuzluk. Ve o kadar nimete mazhardırlar ki yani ve mutsuzluk. Hı. Ha sıkıntı nerede? Ha, biz yani birisi güzel bir şey söylemiş ya konforu kazandık huzuru kaybettik demiş yani. Bir yerde iktisadı unuttuğumuz için az önce bahsettiğiniz çok güzel. Hani gözümüz hep daha yüksekleri gördüğü için o şeye ulaşmak da üst atıyor ya mecazi o rızka ulaşmak çok zordur diyor. Bazen izzetini bazen şerefini bazen haysiyetini bazen mukaddesatını feda etmek
2: gerekiyor.
1: Dedim ki hani şimdi oraya ulaşmak için adam her şeyini feda ediyor. Kredide bulaşıyor, faize de bulaşıyor, kartada bulaşıyor, haram helal demiyor, kazancına artık nereden geldiğine bakmıyor. Bakın ne oldu? Bütün iktisat kaplarını kırdığı döktü. İsrafa gidecek bütün kapılar aç. Ondan sonra dönüyor diyor ki hayatta bereket kalmadı. Niye kalmadı? Çünkü iktisada giden kapıları kapattın. Kapattın yani. Evine ateş üstüne ateş attın. Ateş üstüne ateş attın. Ateş üstüne ondan sonra dedin ki evim yanıyor. Bağırıyorsun. Ama yangını sen attın elinle. Değil mi? Yani bizzat kendi hayatımızda yaşadığımız mesela bizzat. Ne zaman bankadan, karttan, ondan bundan uzak kaldığımız zaman veya böyle şüpheli şeyden uzak kaldığımız zaman öyle bir huzur geliyor ki. İnsanın ibadetine geliyor, aile hayatına geliyor, şahsi hayatına geliyor. Her şeyini kalbine, ruhunda da bunu hissediyor. Hani üstadımız bir de hani dualara fereç geldi diyor. Üstada soruyor, niçin fereç geldi? Üstad sana birkaç madde diyor ama orada bunu da diyor yani. Yani artık boğaza giden rızıktan, kazandığımızdan, artık o helal şeyler artık yavaş yavaş daha çok kazanılmasıyla bakıyorsunuz iktisat unutulmuş yani. Yani belki adam dediğiniz gibi milyarlık bir arabadadır, milyarlık bir ev dedi ama geçin hayatına bakın. Evet. Belki bir dakika huzuru yoktur. Bir dakika huzuru yoktur. Belki o ayını, günü, saatini bekliyor demeler için. Ama diğer adam hani bahsettiğiniz gibi belki asgari ücretlidir. Küçük bir hanede dışarıdan baksın belki normal bir hayat var. Ama huzurlu bir hayat var. O sebepten bu asırda üstadımız çok güzel bir şey vardı. Ben Konya'da muhterem bir abimiz var. Turgay abiden çok güzel bir şey duymuştum. Yani derdim Turgay abi hani insanın geliri arttıkça hayatı da mı değişir? Veya gözü de mi yüksek olur? Bana şunu demiş, kardeşim sebat ağzıma tabi ol. Sebat ağzıma tabi. Yani ne demek?
2: Asgari geçim mi?
1: Yani orta hali bir hayatın olsun.
2: Ne yani herkesin yaşadığı bir hayatı.
1: Yani ne çok üstte ol ne de altta ol, muhtaç ol yani. Benim böyle alemde şimşekler çakmış yani. Sebat ağzıma tabi. Yani öyle bir yerde olacaksın ki ne çok yükseklerde olup daha çok kazanmak için hırs içinde hayatına geçmek veya yani aşağılarda olup ondan bundan yani barigah rahmete el açmayıp insanlardan bağır etmek. Sebat ağzıma orta hal. Yani şu an bu asırda orta hal. Hani çok mal kazanmak hırsıyla iktisadı unutup israfa girdiğimiz zaman emin olun hayatımızda çok şey gidiyor. Çok şey gidiyor. Bakın neler gidiyor? Sebebi bereket. Bereket gidiyor. Yukarıda geliyor hürmetsizlik. Değil mi? Aşağıda
2: saat
1: geliyor.
2: De gidiyorum.
1: Ya saat bir an bedeni
2: perhiz. Yani muhalifinden düşünecek olursan yani zıt manasıyla.
1: Evet orayı bitirelim hocam buyurun.
2: Perhiz gibi bir medar-ı sıhhat hem manevi dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebebi izzet, hem nimet içindeki lezzet hissetmesine ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise mezkur hikmetlere muhalif olduğundan vahim neticeleri vardır.
1: Az önce bahsettiğiniz hani manevi muhalif nedir? Artık bunların tersini düşünmek. Dilencilik, manevi dilencilik zilleti. İzzetin sebebi, izzetin gitmesi, lezzetlerin gitmesi değil mi? O kadar bakıyorsunuz aşağılı bir sofra, önünde bütün nimetler ama hiçbir lezzet almıyor. Bağırıyor, çağırıyor, feryat ediyor, hayatına şikayet ediyor. Değil mi? Bir taraftan ülkenin bir tarafında, değil mi? Gazze'de, Filistin'de bir ekmek için saatlerce kuyrukta olan insanlar, bir tas su içmek için Afrika'da kuyu başında bekleyenler, diğer tarafta ise o kadar nimetin içine bağıran, haykıranlar. Kim Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbedecek? Ya onu da düşünmek lazım. Yani. Evet hocam. Evet.
2: Bize aydan baktı olmuş.
1: Bize aydan baktı sonuna doğru geliyoruz. Hı. İnşallah ikinci nükteyi diğer dersen bakalım hocam.
2: Sanki.
1: Evet toparlayalım inşallah. Hı. Cenab-ı Hak böyle inşallah iktisatlı bir hayatta yaşayalım.
2: Amin.
1: Bu konuda tavsiyelerinizi alalım inşallah iktisat ve israf.
2: Yani şunları hakikaten okudukça fark ediyorum. Ben şahsım adına söylüyorum. Gerçekten bazı insanları disiplinize eden şeyler vardır günlük prensip dediği. Şunları böyle bir özet manada panoya evimde ulaşılabilir bir yere asıp her gün bakmak istiyorum ki insan unutuyor. İnsan nisandan alınmış. Nisana müptela. Evet bunu okurken çok canlı oluyoruz ama hayatımızı her gün şey yapamıyoruz. Yani mesela şuraya takılmıştım orayı biraz şey yapayım. Perhiz gibi bir medar-ı saat. Mesela insan perhiz Ramazan hariç kim düşünür perhizi? Düşünemiyoruz yani lezzete meftunuz yani sofrada istiyor insan yani 10 çeşit olsa hiç yok demiyor yani tatlıyı onun üstüne götürürken demiyor ki ya bir şimdi yani özel gerçekten bunu ben samimane nefsimi şahsıma söylüyorum yani bu israf en nihayetinde medar-ı sıhhat olan o perhizi yerine getiremeyeceği için mefhum muhalif yani karşı manasıyla zıt manasıyla zıttının anlaşılması noktasında ne yapar bu? Allah korusun hastalıkların celbine sebep oluyor.
1: Evet.
2: Allah muhafaza.
1: Rabbim iktisat bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Sadece maddi nimetlerde değil, zamanda, ibadette, şükürde, her anımızda, her halimizde değil mi? Öyle bir asırdayız. Biz hep nimetleri konuştuk ama insanların zamanlarında sosyal medyalarda veya sipihane yerlerde veya boş muhabbetlerde ömrünü telef ediyor yani heba ediyor. Değil mi? Yani belki evrad-ı ezkarla, mütealayla, ibadetle oraya geçeceğimiz vakti yaralı olan kalbimizi, ruhumuzu manevi tedavi edeceğimiz noktada kalkıp lüzumsuz malayan şeylerle meşgul olunca en büyük israf da budur.
2: Evet,
1: yarın lazım. Nasıl ki Ruzi Mahşer'de her nefesin hesabını vereceğimiz gibi her dakikanın hesabını vereceğiz. Evet. Dersimizi burada noktalıyoruz. Değerli davet edilen dinleyicileri başka bir Nur İklim programında inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde, bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun, de. Ve de ki, Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısı.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusu izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz. Zevka dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah, intikam yerde kalmış naaşa benzer. Kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Odama girdim, kapıyı kapadım, ağlamaya başladım. O gün akşama kadar İslam'ın garipliğine, Müslümanların inhitatına ağladım, ağladım.

Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Umar mıydın ki mabetler, ibadetler yetim olsun? Ezanlar arkasından ağlasın bir nesli meyusun. Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer. Umar mıydın tavanlar yerde yatsın rahneden bitap, eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydın o taş taş devrilen bünyan-ı marsusun, şu viran kubbelerden böyle son feryadı dem tutsun. İşit 14 asırlık bir cihanın inhidamından kopan ra'din, ufuklar inliyor hala devamından. Civarın, manzarın, cevvin, muhitin her yerin matem. Kulak ver, çarpıyor bir matemin kalbinde bin alem. Ne hüsrandır ki doldursun bugün tevhidin enkazı, o hakinden nebiler fışkıran iklim-i feyyazı. Gezerken tavrı istila alıp meydanda bin münker, şu milyonlarca iman nehye kalkışsam demez, ürker. Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkiyadından, silinmiş emri bil marufun artık ismi yadından. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul. Yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana, ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir yara, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Sen ey biçare dindaş, sanki bizden hayr ümit ettin, nihayet yeğse düştün, ağladın, ağlattın, inlettin. Samimi yaşlarından coştu ruhun, her cümerc oldu. Fakat matem halas etmez cehennemler saran yurdu. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok, hem nasıl canlarla, başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet. Nasıl hasir kalır, tevfiki hak ettim diyen millet. İlahi, bir müeyyet, bir kerimel yok mu tutsun da, çıkarsın şarkı zulmetten, götürsün fecri maksuda.

Özgürlük menşurum kanatlarındır. Toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım, yoğumsun. Ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Övüncüm, şerefim, sözüm, şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin.

0: Şu canı bu tende taşıdığım sürece Kur'an'ın kölesiyim. Muhammed Mustafa'nın yolunun toprağıyım. Kim bundan başka bir söz naklederse benden, ondan da o sözden de şikayetçiyim.
1: I am the servant of the Quran so long as I live. I am the dust on the path of Muhammad, the chosen one. If anyone tells anything but this from my words, then I consent neither with him nor his words.
0: أنا خادم القرآن ما دمت حيا أنا غبار طريق محمد المختار وإن نقل أحد عني غير هذا فأنا متألم منه ومن ذاك القول ومن ذاك القول
2: زولان

0: prophète élu. Si quelqu'un raconte quelque chose d'autre que cela de ma parole, je suis à la fois là de cette personne et de cette parole.
1: Vare, inochi ga kono karada ni aru kagiri, kōran no boku, vare, erabareshi mono, Muhammadu no michi no suchi, dare ka ga waga kotoba igai no kotoba o usaeru naraba, usaeta mono ni vare urei, sono kotoba ni mo vare urei.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
3: Şimdi reklamlar.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
8: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
9: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ne uyup bir can incitmeyesin. Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin. El ile dövseler de, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de, bir can incitmeyesin. Hepsi kardeşlerindir. Yolda yoldaşlarındır. Halde haldaşlarındır. Bir can incitmeyesin. Beyhude canın sıkıp, insanlığından çıkıp, dil kâbesini yıkıp, bir can incitmeyesin.

Ömrünün sermayesini verme yele. Geçti fırsat bir dahi girmez ele. Ey gönül, gel hakkı zikret aşk ile. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile devreder devri zaman. Bu dem ile zikreder hep insü can. Bu dem ile diye görsün el aman. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Kainatın mayesidir hep bu dem. İnsü cinin gayesidir hep bu dem. Aşıkın sermayesidir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evveli ahir oluptur hep bu dem. Batını zahir oluptur hep bu dem. Gaibi hazır oluptur hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Gülleri handan edendir hep bu dem. Bülbülü nalan edendir hep bu dem. Aşıkı hayran edendir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Devleti dünya vü mafiha bu dem. İzzeti dünya vü mafiha bu dem. Lezzeti dünya vü mafiha bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile dol Hulusi dem olup, bu demi Adem'de bul Adem olup, nefai haktır ana mahrem olup, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem.

0: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin.
sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Hane-i saadette kapı açılır. Aleme mis gibi kokun saçılır. Karşında her nesne bin kat küçülür. Merdivenlerden nazlı inişin var ya, tutulmuş nefesler, tüm gözler sende. Nisa'da can gitti sanki bedende. Cübbene uzanırken istemesen de, ellerin arasından sekişin var ya, kulaklar sesini duyduğu zaman, zaman tünelinde duruyor zaman. Karşında erimiş göz göze o an, nasılsınız diye soruşun var ya, huzurunda bin örtüye dolansam, bükülse boynum, ateşte yansam, perişan halimden biraz utansam, yine de merhametle gülüşün var ya. Adımın uzanır nurlu bir ize, düşürür göreni bir garip köze. Adapta duranlar çökmüşler dize, camiye yürüyüp gidişin var ya. Bil ki gülündedir cennet kokusu, bil ki elindedir dünya tapusu, bil ki açılmıştır cennet kapısı, camiden içeri girişin var ya. Dökülür orada bütün günahlar, feryatlar, figanlar, gönülden ahlar. Kızıldeniz misali yarıldı saflar, yaratılmışa selam verişin var ya. Mihraba yürüyen güzel bir gönül, huzura süzülen beden sanki tül. Kokuyu terk etti milyonlarca gül, misvağı dişine sürüşün var ya. Gurbet elde bir diyarda gibi, idrak dışı bir nazarda gibi, huzurla duruşun huzurda gibi, tekbirle namaza duruşun var ya. Mihrapta imamsın, mihrapta mısın? Yoksa bir bilinmez mihrakta mısın? Huzuru ilahide yanmakta mısın? Sırrınla namazı kılışın var ya. Son tahiyyat, artık senden eser var. Bedende ruhuna bir latif yer var. Gönlünden gönüle bin bir sefer var. Selamla bizlere gelişin var ya. Tesbihata oturdun, açıldı güller. Tutuştu karşında bütün gönüller. Duaya kalkarken mübarek eller, ölüyü diriltir bakışın var ya. Mihraba yaslanıp oturuş biraz, karşında seyitler pür ede pür naz. Bakıp da seyretmek ne büyük bir haz, mübarek sakalını tutuşun var ya. Kabul vakti, yoldan gelen yolcu var. Sefer vakti, yolu olan yolcu var. Bir yerlerde hasret kalan yolcu var. Uzatıp ellerini verişin var ya. Uzatılan bu tuttuğum el midir? Nasıl kokar? Cennetten bir gül müdür?
tutanların kurtulduğu dal mıdır? Elimi elinde tutuşun var ya. Ziyarettir bir anda bitiverir işte. Şimdi sıra çok önemli bir işte. Sıra sıra derdimizi değişte. Sessizi kulağına çekişin var ya. Virdi olan torpilli çok dinlersin. Derdi olan dua eder yollarsın. Bakışınla ufukları kollarsın. Alemi sevgiyle sarışın var ya. Günahımızla geldik efendim bizler. Arandık, hep seni gösterdi izler. Huzurda yerini alınca dizler. Tövbe bohçasına derişin var ya. Derman buldu kalpler, sarıldı yara. Orada yer değişti, ak ile kara. Gidercesine, yepyeni ufuklara. Heybetle yerinden kalkışın var ya. Efendi, sultanım var ya.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke-i Mükerreme'yi fethediyor. Genel af ilan ediyordu. Ama 17 kişiyi affın dışında tutuyordu. 11'i erkek, 6'sı kadındı. Şöyle beyan buyuruyordu: Kabe'nin örtüsü altına sığınmış olsalar bile öldürün. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ölüm listesinde olanlardan biri Abdülüzza bin Hanzala idi. Mekke müşriklerindendi. İman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu. Uzza putunun kulu anlamına gelen Abdülüzza ismini değiştiriyor, Abdullah ismini alıyordu. Yazması güzel olan bir mümindi. Vahiy katipliğine getiriliyordu. Daha sonra hicret başlıyor. Abdullah Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı zekat memuru olarak bir yere gönderiyordu. Abdullah Müslüman olan kölesiyle beraber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği vazife için gidiyordu. Yolculukta bir yerde mola veriyor ve kölesinin yemek hazırlamasını istiyordu. Kendisi istirahate çekiliyordu. Ama kölesi de uyuyakalmıştı. Abdullah uyandığında, yemeğin hazırlanmadığını gördüğünde kölesini öfkeyle dövüyor ve öldürüyordu. Sonra zekatı topluyor, Mekke'ye kaçıyordu. İslam'dan çıktığını da ilan ediyordu. Abdullah önce katil oluyordu. Sonra hırsız oluyordu. Sonra da mürtet oluyordu. Ayrıca Abdullah'ın iki cariyesi vardı. Her vesileyle Peygamber Efendimiz'i aşağılayan hicivler, şarkılar söylerlerdi. Abdullah mutlak ölümü hak ediyordu. Müslüman bir köleyi öldürdüğü için kısas uygulanacaktı. Kısas öldürenin öldürülmesiydi. Bu bilinçli bir öldürmeydi. Bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi olduğunu bilen birisinin öldürmesiydi. Öldürmenin cezasının öldürülmek olduğunu bilen birisiydi. Bir de Müslümanlara ihanet vardı. Müslümanların malını kendine mülk edinmek vardı. Bu müminlere ihanetti. Ayrıca sonunda İslam'la ilişkisini kestiğini, İslam'a inanmadığını, İslam'ı ve Resul-i Ekrem'i aşağılık ifadelerle dillendirmeye başlaması bardağı taşıran son damla oluyordu. 2 günlük dünya hayatını biricik hayat olarak algılıyor, İslam'ın karşısında yerini alıyordu. Mekke'nin fethedildiği gün Abdullah öldürülüyordu. Katilliğinin, ihanetinin ve hakkı çarpıtmanın bedelini ödüyordu. Başkasının hayatını söndürmenin, başkasının malını gasp etmenin, başkalarının inançlarını çarpıtmanın bir yolu açık olsundu. O zaman hayatın, emeğin ve değerlerin yürüyen hayatta yok oluşu söz konusu olurdu. Hayat tam bir ilkelliğe dönüşürdü. Hayat barbarlığın egemenliği altına girerdi. Adaletin, hukukun telaffuzu dahi anlamsızlaşırdı. Ölüm listesinde olan bir isim de Mikyas bin Subabe'ydi. Mikyas da Müslüman olmuştu. Mikyas'ın kardeşi hataen öldürülüyordu. Diyeti fazlasıyla veriliyordu. İki taraf sulh ediliyordu. Ama Mikyas kardeşinin katiline diş biliyordu. Kin besliyordu. Bir fırsatını kolluyor, fırsatını bulduğu zaman da öldürecekti. Ve fırsatını buluyor, öldürüyordu. Mikyas için kısas uygulanacaktı. Mikyas bunu biliyordu. Böyle bir cezaya mahkum edilmeden önce Mekke'ye kaçıyordu. Sonra da irtidat ediyor, Allah'ın dininden çıktığını bildiriyordu. Mikyas Mekke'nin fethedildiği o ilk gün Hazreti Halid bin Velid'in birliğiyle savaşıyordu. Mikyas Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin ordusu içinde bir neferdi. Müşrik ordunun neferiydi. Kısa bir çarpışma oluyor ve bu çarpışmada Mikyas öldürülüyordu. Listede olanlardan biri de Haris bin Tulatlay'dı. Haris Mekke döneminde Peygamber Efendimiz'e daima eziyet eden, hakaretler yapan, onu yalancılıkla suçlayanların öncülerindendi. Mekke'nin fethi günü öldürülenlerdendi. Listede olan diğer isimlerse Haris bin Nukays, İkrime bin Ebu Cehil, Safvan bin Umeyye, Abdullah bin Said bin Ebu Ser, Abdullah bin Zibar, Es-Sehmi, Huveytib bin Abdüluzza, Kab bin Züheyr ve Vahşi bin Harp'ti. Ölüm listesinde olan 17 kişiydi. Bunun 6'sı kadındı. Bu 17 insandan 6'sı öldürüldü, diğerleri affedildi. Safvan, İkrime ile beraber 200 kişilik bir birlik oluşturmuşlardı. İslam ordusunun Halid bin Velid komutanlığındaki birliğe saldırdılar. Ama çarpışma çok az sürdü. Hazreti Halid'in karşısında bir varlık gösteremediler ve dağıldılar. Safvan İkrime ile beraber Kızıldeniz'e doğru kaçtılar. Hazreti Abdullah bin Zübeyr anlatıyor. Safvan bin Ümeyye Kızıldeniz'in limanına kaçmıştı. Yanında hizmetçisi Yaser'den başka kimse yoktu. Hizmetçisine kahrolası bak bakalım şu gelen kim diye sordu. Yaser bu Ümeyr bin Vehb'tir dedi. Safvan Ümeyr'i ne yapayım? Allah'a andolsun ki o ancak beni öldürmek için gelmiştir. Zira o bana karşı Muhammed'e destek verdi, ona gitti diyordu. Sonra da ey Ümeyr, bana yaptıkların yetmedi mi? Borcunu ve aile masraflarını bana yükledin. Şimdi de gelmiş beni öldürmek mi istiyorsun diyordu. Ümeyr, ey Vehb'in babası, senin için eman aldım. İnsanların en iyisinin yanından geliyorum dedi. Ümeyr Resulullah'ın yanına gitmiş. Ya Resulallah, kavminin efendisi kendini denize atmak üzere kaçıp gitti. Ona eman vermeyeceğinden korkuyor. Anam babam sana feda olsun. Ona eman ver ya Resulallah demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona eman verdim buyurmuştu. Bunun üzerine Ümeyr hemen yola düşüyor ve Safvan'a ulaşıyordu. Safvan'a Resulullah sana eman verdi diyordu. Safvan, vallahi bu hususta bana bir delil getirmedikçe seninle gelmem diyordu. Ümeyr hemen Mekke'ye dönüyor, Resul-i Ekrem Efendimiz'e geliyordu. Ya Resulallah, kendisini öldürmek üzere kaçıp giden Safvan'ı buldum. Onun için eman verdiğinizi söyledim. Ancak o bu hususta bir delil getirmediğim sürece geri dönmeyeceğini söyledi dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sarığımı al ona götür buyurdu. Ümeyr sarığını aldı ve hemen Safvan'a ulaştı. Ümeyr ey Vehb'in babası, insanların en hayırlısının en iyisinin yanından geliyorum. Onun şerefi senin şerefin. Onun izzeti senin izzetin. Onun hakimiyeti senin hakimiyetin. O senin atalarının babalarının oğludur. Kendisi hakkında tutum ve davranışlarında Allah'tan korkmanı sana hatırlatırım dedi. Saffan, öldürülmekten korkuyorum dedi. Umeyr, Resulullah seni İslam'a davet ediyor. Kabul edersen edersin. Değilse sana 2 ay mühlet veriyor. Tercihini yaparsın. O insanların en vefakarı ve en iyisi. Sana Mekke'ye girerken başına sardığı sarığı gönderdi. O sarığı biliyor musun? Saffan, evet biliyorum, göster dedi. Umeyr sarığı Saffan'a gösteriyor. Evet, o diyordu Saffan. Sonra beraberce Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitteydiler. Saffan, Peygamber Efendimiz'den 2 aylık sürenin uzatılmasını istedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, sana 4 ay mühlet tanıyorum buyurdu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Havazin kabilesi üzerine yürüyordu. Yanında küfür üzerine olmasına rağmen Saffan da vardı. Peygamber Efendimiz Saffan'dan ödünç silah istiyor, o da silahıyla beraber zırhını da veriyordu. Verirken de Saffan soruyordu, zorla mı yoksa rıza ile mi diyordu. Peygamber Efendimiz, borç olarak talep ediyorum buyurdu. Saffan da borç olarak veriyordu. Huneyn kazasında büyük bir ganimet elde ediliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimet malları arasında dolaşıyordu. Saffan da Peygamber Efendimizle beraberdi. Önlerinde büyük bir vadi vardı. Vadi koyun, keçi ve deve sürüsüyle doluydu. Saffan kendisini kaybetmişçesine vadideki sürülere bakıyordu. Peygamber Efendimiz göz ucuyla Saffan'ı gözlüyor, onun sürüler karşısında kilitlenip kaldığını fark ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Saffan'a, ey Vehb'in babası, bu vadi çok hoşuna mı gitti diye soruyordu. Saffan heyecanla evet diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o vadi de içindekiler de senin olsun buyurdu. Saffan önce hayretler içerisinde kalıyor, şaşırıyor, ne diyeceğini bilemiyor. Sonra kendisini topluyor ve peygamber kalbinden başka hiçbir kimsenin kalbi bu derece pâk ve üstün olamaz diyordu. Sonra da şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür diyerek iman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu.

0: Saffan bin Ümeyye şimdi peygamber ikliminin insanı oluyordu. Saffan Müslüman olduktan sonra şöyle diyordu. Kendi iç dünyasını şöyle dile getiriyordu. Vallahi Resulullah bana bu ihsanda bulununcaya kadar kendisini insanlar içerisinde en çok sevmediğim, en çok kin beslediğim bir kimse iken şimdi bana insanların en sevgilisidir diyordu. Kalpler güzelliklere açılırdı. Güzellik gördüğünde asla duyarsız kalamazlardı. Bir de güzelliğin arkasında hiçbir kaygıya yer olmayan bir derinlik varsa kalpler daha bir çözülür, daha bir açılır, daha bir yönelirdi. Saffan'ın kalbi ola ki yıllardır Resul-i Ekrem'in kalbinde dünya iktidarı vardır sanıyordu. Dünyaya hükmetme düşüncesi vardır zannediyordu. Dünyalar peşinde koşan bir insan olarak algılıyor şeklinde düşünüyordu. Sonra Allah'ın Resulüne yaklaşıyordu, yakınlaşıyordu. Yeni yeni onu tanıma imkanını yakalıyordu. Şunu fark etmeye başlıyordu. Dünya diye bir derdi yoktu. Dünya nimetleri peşinde koşan bir insan değildi. Bunu giderek daha net anlıyordu. En sonunda ise vadiler dolusu sürüleri Saffan'a ikram ediyordu. Saffan şimdi onun dünya nimetleriyle zerrece bir ilintisinin olmadığını derinden kavruyordu. Bütün şüpheleri siliniyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmaları

İsmimin baş harflerinde kimliğim. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme. Bağışlamanı dilerim, bağışlamanı dilerim.

şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, deriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem. Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem. Tüllenen magribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Araf 47. Cennetliklerin duası. Onların gözleri ateş kafilesine doğru çevrilince, "Rabbimiz, bizi zalimlerin arasına katma," diye yakaracaklar.

0: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dinleyicilerimiz, inşallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eteytu leylete usriye bi ala kavmin. Ben İsra gecesi olduğum zaman bir kavme rastladım. Bir kavmi gördüm. Ve bana gösterildi. Ala butunihim. Onların karınları içerisinde vardı. Ne vardı? Kel buyuti, evler gibi. Yani onların karınları böyle evler gibi. O kadar büyümüş, o kadar şişmiş ki böyle evler şeklini almış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde anlatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan ama onun karnı daha büyük, evler gibi olmuş. Fihe, orada o evlerde ne vardı? El hayyat, yılanlar vardı. Yani o evlerin içi böyle yılan doluydu. Tura min harici butunihim. Ve onların o karınları, o hayvanlar, o ev kadar büyümüş karınları dışarıdan görülüyordu. Yani içlerinde ne var ne yok, karnının içi bu şekilde görünüyordu. Hani röntgenler de olur ya, röntgen çekilir. O çekim esnasında ne yapıyor? Vücudun içerisinde ne varsa hepsini görebiliyorlar. Hele günümüzde daha ince böyle MR'dı, şuydu, buydu deniyor. Ne yapıyor? Vücudun içinde ne var ne yoksa en ince noktasına kadar tespit edilebiliyor. Küçük bir mikrop dahi olsa, küçük bir hücre dahi olsa, küçük bir tıkanıklık dahi olsa ne yapılıyor? Bu filmler vasıtasıyla, bu röntgenler vasıtasıyla hepsi görülebiliyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de böyle İsra gecesinde Miraç'a yolculuk ettiği zaman Allah-u Teala ona bazı şeyleri gösteriyor. Hani daha önceki hadislerde de gördük, okuduğumuz hadislerde ne diyor? Semanın kapıları açıldı ve bana cennet ve cehennem gösterildi. Tabi cennet de gösterildiği zaman cennettekilerin yaşayışları, ne halde oldukları Resulullah'a gösterildi. Cehennem de gösterildiği zaman o cehennemdekilerin halleri peygamberimize gösterildi. İşte cehennemde yananlardan, cehennemde azap görenlerden birisi de nedir? Faiz yiyenler. Çünkü faiz büyük günahlardan birisi. Hem Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan ediyor ve hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanı helak eden, yok eden, perişan eden büyük günahlardan biri olarak da faizi sayıyor. Çünkü dinimiz sosyal bir din, toplumsal bir din. Dinimizin emirlerine baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri incelediğimizde biz şunu görürüz. İslam sosyal bir din. Yani insanlar arasında münasebetleri, adab-ı mübaşeret dediğimiz böyle insanlara saygı, sevgi veya insanlar arasında nasıl davranılması gerekir, hak ve hukuk üzerine hassas durmuş bir din. Faiz de nedir? Faiz kazanmadan zengin olmanın yolu, başka bir insanı sömürmenin yolu. Müslüman bir insan nerede bir garip varsa ona yardım etmek ister ve dinimiz de bunu emretmiştir. Garip, mağdur, fakir bir insana yardımı emreder, onunla yardımlaşmayı emreder, onunla birlikte olmayı emreder. Peki faizcilik neyi emreder veya faizcilik neyi getirir? Nerede bir gariban, mazlum, mağdur, fakir, dara düşmüş bir insan varsa onu sömürmeyi, onun sırtından para kazanmayı gözetir. İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Birisi fakirle, yolda kalmışla, sıkıntıya düşmüşle yardımlaşmayı hiçbir dünya menfaati beklemeden sadece Allah-u Teala'nın emri olduğundan onun rızası için o fakirle, mağdurla, muhtaç duruma düşmüş olanla ilgilenmeyi, onunla yardımlaşmayı emrederken diğeri o insanın sırtından para kazanmak, onu daha çok sömürmek, onu daha zelil hale düşürmek için bir yerde fakir var mı onu arar, kollar ve ona para vermek suretiyle ne yapar? Hiçbir zahmete katlanmadan, hiçbir sıkıntıya düşmeden o insanın sırtından para kazanmanın yolunu gözetir. İşte bu nedenle dinimiz faizi yasaklamış ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de faiz yemeyi öyle bir vasıfla vasıflandırıyor ki, biliyorsunuz Bakara suresindeki ayette faiz yiyenler kendilerini şeytan çarpmışdan başka halde kabirlerinden veya kıyamet günü tekrar haşır olmaktan kalkamazlar. O şekilde kalkacaklar. Allah muhafaza buyursun. Bu kadar bir ağır ifade kullanmış. İşte onların cehennemde nasıl bir azap gördüklerini ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizzat İsra gecesi, Miraç gecesi görmüş ve onların durumunu anlatıyor ki ala kavmin butunihim kel buyuti, onların karınları böyle evler gibidir, fiyel hayyat, ve orada ne var? Yılanlar var. Yani ne kadar korkunç bir manzara. Siz bir evde bir yılan görseniz insan çığlığı koparıyor. Korku içerisindeki öyle bir yılanlar çok ki onun karnı içerisinde dolaşıyor. Ve turamin harici butunihim, onların karınlarının içi de neyle yapılıyor? Dışarıdan görülebiliyor. O hal bu şekilde de görülebiliyor. Ve peygamberimiz merak ediyor, dehşete kapılıyor böyle bir manzara karşısında. Fekultu men haulâi ya Cibrilu, ey Cebrail bunlar kimdir diye soru soruyor. Ve Cebrail aleyhisselam kal şöyle dedi. Haulâi ekeletur riba, bunlar riba faiz yiyenlerdir diye anlattı ve açıklamasını getiriyor. Allah muhafaza buyursun. İşte günümüzde bir salgın halini almış, büyük bir hastalık halini almış faizin ne büyük zararı olduğunu, ne büyük bir azaba çarptırılacaklarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Faizin hem dünyada zararları var, hem de ahirette, kıyamette ve o cehennemde azabı var, zararı var ki bu hadis-i şerif bize bunu gösteriyor. Değerli kardeşlerim, alimlerimiz faizin zararlarını şöyle anlatıyor. Bir, az önce de belirttiğimiz gibi şeytan çarpmışa dönmek. Faiz yiyen insanlar, Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Faiz yiyenler şeytan çarpmış gibi, şeytanın onlara dokunmuş gibi halde kalkarlar. Bu ne demek? Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kişi nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Demek ki faiz yiyen insanlar mecnun gibi, deli gibi, böyle şeytan çarpmış gibi, cinlenmiş gibi kalktıklarına göre dünya hayatındaki yaşayışları da bu şekilde olacaktır. Belki günümüzdeki depresyona düşmeler, efendim insanların bu şekilde sinirsel hapları kullanmaları, depresyon haplarını kullanmanın her geçen gün daha çok arttığı, sinirsel hastalıkların yüzeye çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Belki faizin aşırı derece yaygınlaşmasının bir cezası olarak bugün bu hastalıkların yaygınlığını görüyoruz. Ama mühim olan ibret alma ve bu günahlardan arınma ve bu günahlardan dönme. Fakat bir vücuda mikrop girmişse vücut ne yapıyor? O mikrobu bir türlü atamıyor, alışkanlık haline getiriyor ve yaptığı işlerin kötü olduğunu görmüyor. Belli bir zaman sonra ise faiz de bir alışveriş türüdür diyerek kendisini Allah-u Teala'nın haram kılmış olduğu bir şeyi helal kılma noktasına getiriyor. Allah muhafaza buyursun. İşte Peygamberimiz buyuruyor ya, faiz yiyenin karnı kıyamet günü öyle şişer ki şişer ki ayakları onu taşıyamaz. Bir başka bir hadiste böyle buyuruyor Peygamberimiz. Her kalkmak istedikçe de ayakta duramaz ve yere düşer, bayılır. Şimdi biz bir şey taşıdığımız zaman, mesela bazı şeyler vardı, tutması zordur, denge kuramazsınız, onu taşıması zordur. İşte karnı da böyle ne olmuş, insanın şişmiş şişmiş, buna bir devamlı yıkılıyor, ayağa kalkıyor, yıkılıyor, ayağa kalkıyor. Bu şekilde devam eder ki böyle bir duruma düşmekten Allah bizi muhafaza buyursun, böyle bir azaptan bizi korusun Allah-u Teala. İşte şeytan çarpmış saralı insanlar gibi olur, bir türlü de ayağa kalkamazlar diye Peygamberimiz buyuruyor. Yine başka bir hadis-i şerifte de faizin zararı noktasında Peygamberimiz diyor ki faizi yiyenler yedikleri miktarca karınlarına ateş doldurulur. Allah bizleri muhafaza buyursun. Hele günümüzde değerli kardeşlerim, bu illetten mutlaka kurtulmak lazım. Faiz müesseselerinden uzak durmak lazım. Ve nasıl bir insan hastalıktan kaçıyor, salgından kaçıyor veya zararı olan bir şeyden kaçıyorsa bu illetten de şiddetli bir şekilde kaçması ve uzaklaşması gerekiyor. Faizin bir zararı da Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre bereketin kalkmasıdır. O toplumdan bereket kalkar. Hani bereket kavramını çok iyi anlamak lazım. Bir şey ortadan kalkmaz. Vardır, çoktur ama onun bereketini göremez. Hani insanlar diyor ben şu kadar kazanıyorum, bu kadar kazanıyorum, elimde avucumda bir şey yok. Niye bu? Bereketin olmamasından dolayı. Ve Allah-u Teala buyuruyor ya, Allah faizin bereketini ortadan kaldırır. Yani yok eder. Bereketin kaldırılması, elde edilen o fazlalıklardan istifade edememe ve yok olup gitmesi şeklindedir. Allah muhafaza buyursun. Çünkü faizci ne kendisi ne de evladı bu faiz kazancından istifade edemez. Bunu da yaşayarak görüyoruz. Allah korusun. Üçüncü bir zararı da çok önemli bir bu şey, dikkat edelim. Allah'a karşı savaş açmış olmaktır. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de eğer faizden diyor vazgeçmezseniz Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış olduğunuzu da bilin. Yani Allah-u Teala günahlara böyle bir nitelendirme getirmiyor. Fakat faiz noktasında ne diyor? Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Böyle bir büyük günah, böyle bir başkaldırı söz konusu. Allah muhafaza buyursun. İşte faizcilik yapanlar yol kesenler gibi, insanların malını gasp edenler gibi Allah-u Teala'ya karşı savaşanlar zümresinden sayılmıştır. Ve faizin bir kötülüğü de nedir? İnkar etme hastalığıdır. Az önce kısaca değinmiştik. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, gerçekten mümin iseniz Allah-u Teala'dan korkun. Faizden henüz almamış olup da kalanını bırakın. Bu husustaki diğer ayet-i kerimede de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah haramı helal tanımakta ısrar eden çok kafir, çok günahkar kimseleri sevmez buyurmuştur. Yani faizi helal görerek sürekli inkarcılık yapanları ve faiz yiyerek günaha dalmış olanları sevmez diye buyurmaktadır. Çünkü artık zamanla faizin içerisine gire gire bunu bir alışveriş türü görür ve der ki aynı riba da bir alışveriş türüdür. Alışveriş yapıyorsun, parayla şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun demeye gelir ve bu şekilde de inkar yoluna gitmiş olur. Allah muhafaza buyursun. Ve bir büyük zararı da nedir? En büyük zararı da cehennemde ebedi kalmaktır. Allah korusun. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, her kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir ki orada ebedi kalıcıdırlar. Allah muhafaza buyursun. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Bir dirhem riba yemek 36 defa zina etmekten daha kötüdür. Böyle faizin zararlarını, günahlarını bu şekilde izah ediyor ki Allah-u Teala ümmeti Muhammed'i bu fitneden, bu günahtan korusun ve muhafaza buyursun. Ama yaşadığımız dönem, bilhassa şu dönem çok tehlikeli bir dönem. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi bir zaman gelecek. Hani faiz yemese bile onu tozu bulaşacak. Bugün böyle bir hal içerisindeyiz. Allah ümmeti bu halden korusun ve kurtarsın. Kurtuluşun yolu nedir? Kur'an'a ve sünnete dönmek. Allah'ın emirlerine dönmek. Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket etmek. O zaman ne olur? Biz sakındıkça, takvaya yöneldikçe, faizden uzak durdukça da Allah ne buyuruyor? Kim ki Allah'tan korkarsa, ittika ederse Allah onu ummadığı yerden rızıklandırır. Onun önünde kapıları açar, engelleri açar. Ama biz kullara da düşen nedir? İttika etmek. Yani Allah'tan korkmak, Allah'tan sakınmak, Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri yerine getirmek, yasakladığı şeylerden de şiddetli bir şekilde kaçınmak. Bunu yaptığımız zaman Allah-u Teala ne yapar? O yolu bize açar. Hak yolu açar, güzellik yolunu açar. O güzellik yolunda ilerledikçe o zaman ne olur? Hakikati görürüz, gerçeği görürüz, gerçekten zevk alırız. Çünkü Allah-u Teala mümine imanı sevdirmiştir, küfrü çirkin göstermiştir. Bu nedenle mümin iman yolunda, o nurlu yolda zevk alarak yürür, çirkin olan şeylerden nefret eder. Ama tersine başlarsa o zaman ne olur? İyi olan şeyleri kötü görmeye başlar, kötü olan şeyleri de iyi görmeye başlar. Nasıl hasta olan bir insanın ağzının tadı kaçarsa, güzel olan, tatlı olan şeyleri bile acı hissederse, iman yolundan çıkmış, küfür yoluna dalmış, günahlara dalmış bir insanda güzel olan şeyleri çirkin görmeye başlar. Allah muhafaza buyursun. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde kendisine gösterilmiş olan bu manzaraları, bu elim, bu acıklı manzaraları bizlere haber veriyor ve diyor ki sakın ha sakın faizden uzak durun, faiz yemeyin, faizli alışverişle yaklaşmayın. Yaklaşırsanız hem dünyada perişan olursunuz hem de ahirette böyle elim bir azaba düçar olursunuz. Ne demek? Karınları şişecek, şişecek ve karınların içine yılanlar girecek. Allah bizleri muhafaza buyursun, ümmeti muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak duasıyla sizlere emanetleri zayi etmeyin Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti, seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

en güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Mubdi Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Mubdi mahlukatı maddesiz, örneksiz olarak ilk baştan yaratan, kainatı yoktan var eden demektir. Secde suresi. Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur. Aziz kardeşlerim, televizyon ve videolar belgeselleri izlemek için kullanılsaydı, insanlık için büyük bir hizmet vasıtası olurdu diye düşünürüz. Çünkü bir aracı ne amaçla kullanırsak size o amaç doğrultusunda hizmet edecektir. Belgeseller Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, kudretini ve sanatını insanlara ilim yoluyla anlatır. Yıllarını araştırmalarla tüketmiş nice ilim adamının belgesellerini şu muhteşem kainatın sırlarını açıklamaları olarak seyrederiz daima. Denizlerin ve okyanusların serin maviliklerinde gizlenen o şahane dünyada yaşayan inanılmaz güzellikteki su canlıları ve bitkileri hep bir ağızdan beni o Rahman ve Rahim olan, musavvir ve mübdi olan Rabbim yarattı diye haykırır. Ormanların koyu yeşillikleri arasından nice şekil ve yapıda sayısız hayvancık, yeşilin binbir tonu içinde başlarını uzatarak benim sahibim El-Mübdi olan Allah'tır Celle Celaluhu der. Göklerin engin maviliklerinde sonsuzluğa kanat çırpan nice kuş türü uçuşları ve yaratılış amaçlarıyla insanlara hem teknolojide yol göstericilik vazifesi yapmaktadır, hem de bizi yaratan o El-Mübdi olan Allah'tır demektedir Celle Celaluhu. Yunus Suresi. De ki, Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınızdan önce yaratıp sonra da onu çevirip yeniden diriltecek var mı? De ki, önce yaratıp sonra da onu yeniden yaratacak olan Allah'tır. O halde nasıl yoldan saptırılıyor, döndürülüyorsunuz? Ankebut Suresi. Allah'ın mahlukunu ilk baştan nasıl yarattığını, sonra bunu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Aziz dinleyenlerimiz, insanın vazifesi etrafında olup bitenleri görüp Rabbini tanımak ve bilmektir. Allah Celle Celaluhu kainat kitabı ile eserlerini göstererek kendisini öyle tanıtır ki kullarına, yeter ki sadece gözlerimizle değil yüreğimizle de bakalım bütün kainata. El-Mübdi'dir o. Her şeyi en baştan
misilsiz ve örneksiz olarak yaratandır O. Ya kendi vücudumuz, harika bir laboratuvar, harika bir fabrika gibi işleyen antika eserler müzesi olan vücudumuz, hal lisanı ile neler anlatmaktadır bakana, görene ve duyana? Bilgisayarlara mı hayranız, onuna? Bilgisayarlara mı hayranız, onu üreten, icat eden?

ile hayatımızı devam ettirmek için çaba gösterirken, hiçbirimiz, her biri milyarlara bedel, el, ayak, göz, kalp, beyin gibi organlarımız için tek kuruş ödemeden bize ihsan edilen bu harika organlar için ne kadar şükretmemiz gerektiğini, şükretmek için neler yapmamız gerektiğini yeterince düşünüyor muyuz? Her biri bir mühendislik harikası olan organlarımızın o muhteşem dizaynını yapan yüceler yücesine teşekkür etmek demek olan kulluğumuz ne boyutta acaba? Yunus Suresi. Dönüşünüz hep O'nadır. Allah'ın vaadi haktır. Her şeyi ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükafatlandırmak için geri döndürecek olan yine O'dur. El-Mübdi'dir O ve hesap günü geldiğinde bizleri huzurunda toplayacak olandır O. Enbiya Suresi. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. Buruc Suresi. Yoktan O yaratır ve tekrar O diriltir. Ey ellerime isimlerini, parmağıma mührünü, yüreğimize sevgisini işleyen Rabbimiz, ey dua et, icabet edeyim buyuranımız, başımız arzda secdede, ellerimiz göklere uzanmış, bütün varlığımızla duadayız, maddi ve manevi bütün imkanlarımızla şükretmek makamına erdir bizi. Yollarımızı kolaylaştır. Amellerimizi rızana muvaffak eyle. Bizleri sana kullukta, sana kul olmaya layık eyle. Amin. El-Mu'id Celle Celaluhu. El-Mu'id, ölümden sonra tekrar yaratacak olan, öldükten sonra dirilten demektir. İade eden. Mülk Suresi. O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. Aziz kardeşlerim, ölüm de hayat gibi bir lütuf ve nimettir. Acaba ölümü hiç nimet olarak düşündük mü? Ölüm, zorlu hayat vazifesinden terhis olmaktır. Ölüm, fani hayattan baki olan ebedi hayata davet olunmanın adıdır. Ölüm, bu dünya zindanından kurtulup o tek dostun rahmet sarayına kabul edilişin başlangıcıdır. Nasıl ki dünyaya geliş, yani hayat bir takdirle ve hak ile yaratılmıştır, dünyadan gidiş de bir hikmetle ve tedbirle olur. Muhteşem yaratılış programının üçüncü perdesidir ölüm. Ölüm sahnesi toprak altında açılır seyredenlere. Bu perde gayb aleminin
seyirci

Kendileri tarafından ibretle seyredilir. Taha suresi. Sizi yerden, topraktan yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Aziz dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerim, kışın gelişi baharın müjdecisidir. Kış gelince bütün çiçekler, yapraklar, çekirdekler ölür, toprağa karışır. Toprak altında gözlerimizden gizlenmiş muhteşem bir kudret laboratuvarı vardır. Çiçeklerin kalıntıları bu laboratuvarda yoğrularak bir sonraki baharda birbirinden güzel nakışlı çiçekler, birbirinden leziz meyveler olarak yine topraktan başlarını çıkarır. Ölüm de böyledir. Dünya kışından ahiret baharına uyanışın adıdır. Toprağa giden her can, baki aleme açılan bir sümbüle benzer. Marifet koku saçmaktır etrafa. Marifet güzelliklerle donanıp güzellikler taşımaktır öte alemlere. Enbiya suresi. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak şer ile de hayır ile de deniyoruz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. Rum suresi. O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız. Aziz kardeşlerim, bu ayet-i kerimede öldükten sonra dirilmenin hiç de öyle akıl almaz bir şey olmadığı belirtilerek yeryüzündeki yenilenme olaylarına işaret edilir. Kupkuru topraktan ve kurumuş ağaçlardan yemyeşil bitkiler, rengarenk çiçekler ve çeşit çeşit meyveler çıkaran ilahi kudret için yoktan var ettiği insanı tekrar diriltmesi hiç de zor değildir. Sayısız ba'su ba'del mevt hadisesinin, öldükten sonra diriliş hadisesinin yaşandığı yeryüzüne bir kez ibretle bakmak bile Allah Celle Celaluhu'nun kudretini kavramak için yeterli olacaktır. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 19. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً.

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضل

ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

لكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأ

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وجاء

السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: onlarsız edemeyeceğim ne çok şeye muhtacım. Elimdekiler ise elimde durmaz. Kefil sensin, yanındadır her ihtiyacım.
1: Ya Keşşaf,
0: sen yüklerimi hafifleten, meşakkatlerimi kolaylayansın. Sen nefsime çekemeyeceği yükleri asla yüklemezsin. Sen tohumları toprağın bağrından çıkarıp meyveye durduransın. Yüzümü cemalinle tanıştır.
1: Ya Sabbar,
0: pişmanlık kapısını açık tutup her defasında cezaları ertelersin. Sabrınla isyana karşılık vermekte acele etmezsin. Sabredenler sabretmesini senden öğrenir.
1: Ya Sabık,
0: önce sensin. Başkaları sonraya kalır. Seninle olanlardan eyle beni. Gelip geçenler senin yanındadır. Sana kalanlardan eyle beni.
1: Ya Saik,
0: yoluna çevir kalbimi. Sana yol eyle benliğimi.
1: Ya Salim,
0: varlığın özü sendendir. Senin selamınla dirliktedir kainat. Canların canı sendendir. Sana selam etmektedir hayat.
1: Ya Serir,
0: cennetine geciktirme beni.
1: Ya Fasıl,
0: faslı bahar senin eserindir. O gün tohumlar topraktan ayrılır. Özleri gün yüzüne çıkartır. Yevmi fasl senin takdirindir. O gün güzel ile çirkin, hayır ile şer birbirinden uzaklaşır. Lütfeyle de hakkı batıldan ayıranlardan eyle beni. Hidayetini esirgeme, iyiler arasına al beni. Sen ki her müşkülü halledersin, zorluklarımı kolay eyle. Sen ki her şeye en güzel hali verirsin, her halimi güzel eyle.
1: Ya Gafir,
0: sen bağışlanma dileyenleri bağışlarsın. Sen bağışlamazsan kimse bağışlayamaz. Bir tek senin bağışlaman sahicidir. Senin mağfiretin en izzetli bağışlamadır. Bir tek senin bağışlaman şefkatlidir. Her gün ahımı rahmet denizine salarım. Bir tek senin rahmetin tesellidir. Her günahımı rahmet denizinde yıkarım. Sen bağışlamazsan gidecek kapım yok.
1: Ya Kabil,
0: sözüm bana yetmiyor. Sen sözüm yokken de işittin beni. Avazım derdime yetişmiyor. Sen sesim çıkmazken de dinledin beni. Yakarışım senin işitmenden utanıyor. Sen söylemesem de anlarsın beni. Sözüm bitti. Sesim kesildi. Kabul eyle beni.
1: Ya Kadı, ya
0: ayağım dolanır. Yolumu keser sebepler. Emrini bekler zerreler. Zorumu kolay eyle. Yüreğim darlanır. Uçurumum olur ayrılıklar. Emrini bekler uzaklar. Uzaklarımı yakın eyle.
1: Ya Kafi,
0: önemsediklerim senin yanındadır. Vazgeçemediklerime sen yetersin. Acizime kudretinle yetişirsin. Fakrımı rahmetinle giderirsin. Sen bana kafisin.
1: Ya Kasim,
0: her şeyin sınırı senin taksiminle belirlenir. Her şeyin hakkı senin takdirinle bilinir. Senin ölçülendirmenle düzendedir alem. Senin dengelemenle ahenktedir alem. Bana ihsan et, kısma benden. Bana arttır, eksiltme benden. Bana güllerimi ver, uzak tut dikenlerden. Bana cennetini ver, uzak tut ateşten. Bana lütfundan hisse ver, koru kahrından. Bana affından hisse ver.

Maziyi andıkça artar melalim. Derdimi dökmeye yoktur mecalim. Bu kadar günahla nice olur halim. Giderek bu korku bitirir beni. Asması boynunda kurbanım hani. Günahla tanıştım ilk şaşkınlıkla. Sonra devam etti alışkanlıkla. Gençliğin verdiği o taşkınlıkla neler yaptım neler. Şimdi pişmanım. Gönül melul mahzun. Ben perişanım. Nimettir bu dünya. Servettir ömür. Herkes azını buradan götürür. Ya bu nefsim neyler, ne işler görür? Veda etti, yazık dini dünyaya. Koskoca bir ömür gitti hebaya. Gafiller her değer maddidir derler. Dünya için dini ihmal ederler. Yazık, ahirete müflis giderler. Dini veresiye, dünyayı peşin saymaya kalkarsan bitiktir iş. Benlik zindanında çok çektim çile. Gurur ve riyayı savurdum yele. Arada bir günah işlesem bile peygamberle olan ahdim bozulmaz. Aramızda olan bağlar çözülmez. Biter bu kaygılar, gün olur biter. Adımın Muhammed olması yeter. Adaş adaşının elinden tutar. Haşa, o kapıdan kesmem umudum. Yabancı sayılmam, ben de Mahmud'um. Lütfedip tutmazsan o gün elimden, kime gidip yardım isterim kimden? Ayağım sürçer de düşersem birden. Seslen dostum o an arkamdan bana. Eyvah sana, yazık sana, vah sana. Gün olur bir olay gelirse başa, kesip ümidini düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi? Haşa. Resulün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Fikir çilesiyle hayli yoruldum. Şükür umduğumdan fazlasın buldum. Ne mutlu peygamber şairi oldum. İltica eyledim Resulullah'a. Yoktur eyvallahım bir başka şaha. Rahmet yağdığında bir düşün hele. Açar türlü çiçek kırlarda bile. Şefaat sözcüğü gelince dile. Benim de gönlümde açar çiçekler. Bir gariptir. Senden şefaat bekler. Şiir ile Züheyr ölmüş heremi. Kralın şaire bolmuş keremi. Acep Rabbim bize ödül veremi. Bir onun lütfundan dilerim rahmet. Allahümme salli ala Muhammed.

bir tatlı ömür gibi gitmeye niyetlendin. Ayrılık atına eğer vurdun inadına, ama bizi unutma, hatırla ama.

0: Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar, yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla ama. Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizimde yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey hüsrevi kendine kul, şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırla ama. Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovası görmüştün hani. Safran dallarıyla, ağustos gülleriyle, canım nergislerle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırla mı? Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli. Benim dinim senin yüzünle övünür. Ey sevgili, bunu unutma. Hatırla ama.
1: Son bir karanfil gibi. Nazlı Filiz, acuze beddualar evinden çıkıyor sahnesine ama sarmaşıkların. Kapı aralığında büyüyen yaslı Ebru, çekiyor bağrındaki zifiri hançerini, ölümün eksenine yürüyen aşıkların. Yine mi bir yanardağ içinde kalacağım? Şuh bir karanfil midir bulutların içinden ölü bir serçe gibi yüreğime dokunan? Ah yine mi sonbahar sararıp solacağım? Çöllerde yalnız benim şiirimdir okunan.

Ey ipek gülüşlerle bahtıma düşen hayal, sen de mi koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda. Ya bir Süreyya gibi parlayıp içimde kal, ya da intiharıma mahkum olma kanımda.

Sükutu hayal midir yine sessiz ruhumu siyah bir kedi gibi bekleyen köşelerde? Devler de yakalanır biliyorum bu derde. Neden hala tütüyor ocağı gariplerin? İniyor cihan şümul aydınlıklara perde. Semender boşluğuna köz taşır atlıların. Rahminde kıyametin muamma ıssızlığı. Acılar mahkumudur çılgın karartıların. Nerede o cezbe ki anlasın martıların bir kalbin denizinde çektiği yalnızlığı?

Çilekeş ve sitemkar anılarla beraber bir haber bekliyorum ötelerden, bir haber. Yanardağ tohumları yeşeriyor acımdan, kapısının

her bir kese annesi vatan kadar azizdir. Ve buna göre de annenin ölümü insana çok ağır tesir edilir. Ve bizde böyle bir atasözü var. Diyor ki çocuk babadan öksüz olmaz, babadan yetim olmaz, anneden yetim olar. Bu annemin ölümü bana çok kötü tesirledi ve bu münasebetle Annem Öldü Mü adlı bir şiir yazmıştım. Onu size okuyorum. Ne hız ellerini üzdün dünyadan, balanı tek koyup nereye gittin? Nasıl yok olurmuş bir anda insan, sanki bu dünyada hiç yok imişten. Güneş gurup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal gibi. Şimdi düşünürüm, senden ne kaldı? Könlümde hatıran kara hal gibi. Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikte ninni çalmışsın. Bugün ninni çalsam sana ben de mi? Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdin bana. Uykun şirin olsun diyeyim mi sana? Gerek ben başına dönem dolanam, beni hayal için hep uyutanam, seni hayal için hep uyutanam. Söyle ölüm için nasıl uyutayım seni ben bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Çilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni ısıtan, bugün buza dönüp taşa dönüktür. Bu nasıl dünyadır? İnsan oğlunun hayali göydedir, kendi yerdedir. Sağken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nasıl dünyadır? Bu nece dünya? Ölüm ölümü hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamimin ortağı sendin. Niye yüz çevirdin, ya niye benden? Derdin bana gelsin, hani diyerdin. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem, kimse seni daraltmamıştır. Ben seni daraltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir? Kim benim derdime yanarsan kadar? Sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm aktarcıdır anne, ay anne. Ninem hanı diyor küçük Azer'in, ne cevap vereyim ona ay anne. Bilmem bu ölüm nedir hayat var iken. Nefesin ay annem hala evdedir, kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün 7 oldu annem, 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sana, yalnız sana, sana demek için könlümde ne kadar bilsen sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar, bacılar soruyor bana. Anneme soralım, o bilir diye. Ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, ismarlandın anne toprağa. Bu ölüm sineme çekti dağ benim. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ benim. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugünde. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözünde. Suretim mezara gitti gözünde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşında. Artık senin için durduğu zaman benim için dolaşır gün olur akşam. Vakt geçer, sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım.

Furkan 74-77 Müminlerin Duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

olduğum gibi kim görebilir beni? Ne rengim var benim, ne nişanım. Benim de bildiğim sırlar var diyeceksin ama hem o sırlarım ben, hem o sırları saklayan. Bu gönül ne vakit durulacak bilmem. Ama şu anda hiç kımıldamadan duran da benim, yürüyüp giden de ben. Ben bir denizim, kendi varlığı içinde taşan, uçsuz bucaksız, alabildiğine geniş, kıyısız, hür bir deniz. İki dünya da yok oldu gitti benden. Artık ne bu dünyadan sorsunlar beni, ne o dünyadan.

sen bizim tıpkımızsın, dedi ey can. Amma yaptın, dedi. O da ne demek? Şu gördüklerin hep benim. Yoksa, dedim, sen o musun? Hey, kendine gel, sus, dedi. Benim ne olduğum dile gelmez. Öyleyse, dedim, işte sana dilsiz dudaksız konuşan biri. Yoklukta ayaksız yürümedeyim, gökteki ay gibi. İşte sana elsiz ayaksız durmadan koşan biri. Böyle koşup durmak, dedi bir ses, seninle ne gerek? Bak bana, apaçık ortadayım da gene gizliyim. Sen beni gör asıl, beni. Eşi bulunmaz bir gizli maden olmuşum. Eşi bulunmaz bir deniz olmuşum ben. Tebrizli Şems'i gördüm göreli.

yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler, kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri, gelin duadan unutman bunları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler, ben ne bir yürürüm haber yana yana, aşk boyadı beni kana, ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yâri düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş, halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldığı gönlüm hast eyledi, öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim, dost dinnavayım, gel gör beni aşk neyledi.

Resul haz duyardı gece kalkmaktan, Hakk'ın huzurunda fazla kalmaktan. Ayaklar şişerdi namaz kılmaktan. Yazık bana, yazık, aykırı gittim. Onun sünnetini çok ihmal ettim. Kolay mı sanırsın nefisle savaş? Günlerce evinde kaynamazdı aş. Açlıktan karnına bağlıyordu taş. O bir peygamberken böyle yaşardı. İşte bu sebeple zoru başardı. Dağlar altın olup arz etti kendin. Elinin tersiyle reddeden sendin. Allah büyük vekil, o yeter derdin. Onlara gösterdin yücelik neymiş? Soyluluk, ululuk, cücelik neymiş? Yaşadığı hayat, çektiği çile, zühdünün delili sayılsa bile, hepsini anlatmak gelmez ki dile. Fakirlik övüncüm diyebilene, belalar bal olur yiyebilene. Vahdet sarayına mahrem olanın, ilhamını daim arştan alanın, hatrına dünya yaratılanın, Hak'tan başkasına meyli mi olur? O en büyük hazzı kullukta bulur. Hazreti Muhammed Hakk'ın sesidir. Her iki dünyanın efendisidir. Arap, Acem onun bir bendesidir. Zaman o gül gibi gül görmüş değil. Sen de o güzelin önünde eğil. Sevgili peygamber gerek duyarsa, emreder veyahut yasak koyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, ister evet desin, isterse hayır, elbette hepsinde vardır bir hayır. Hakk'ın Habibidir, dertlere derman, şefaat yetkisi elinde ferman, imdada yetişir dilediği an, mahşeri andıkça sarar bir sızı, kurbanın olayım, unutma bizi. İnsanları davet etti Allah'a, kulluk etmesinler başka ilaha, sapmasınlar küfre, şirke bir daha. Ona sarılanlar güvenliktedir, her iki dünyada esenliktedir. Bütün nebilerden üstündür el-Hak, bir başka özenle yaratmıştı Hak. Hele bir ilmine, keremine bak, onun kemaline eren olmadı, daha öylesini gören olmadı. Bütün nebilerin sensin ulusu, İrfan denizinden avuç dolusu, kerem sağnağından bir tek yudum su, istiyorlar senden ya Resulallah, sunu ver, kansınlar elhamdülillah. Görmemiştir varsa feleğin gözü, duymamıştır asla böyle bir sözü. Sen ilmin kaynağı, hikmetin özü, diğerleri ancak nokta gibidir, 3-5 harekeden sade biridir. Siret ve sureti tamam olunca

der fihristi hitam bulunca, en sonra o geldi vakit dolunca. Arınıp süzüldü, kemale erdi. Bu sebeple Allah Habibim derdi. Alemde hüsnüne yoktur bir bedel. Böyle hükmeylemiş takdiri ezel. Son Resul olmalı güzelden güzel. Feyzini güzeller hep senden alır. Yanında güzellik pek sönük kalır. Şu Hristiyanlar gör ki neyledi. Tevhide aykırı sözler söyledi. İsa ilah deyip bühtan eyledi. Ayrı tut ilahtan aciz beşeri. Övebildiğince öv peygamberi. Ulvi dileklerle, aydın yüzlerle, titreyen dudaklar, nemli gözlerle, adını anarken kutlu sözlerle, sakın bu övgüde aşırı gitme. Şirki andıracak sözü sarf etme. Onun irfanını kim sezebilir? Kim anlatabilir? Kim yazabilir? Söz incilerini kim dizebilir? Divanlar dolusu bunca emekler, yine de bu meydan şairi bekler. Bütün bunlar ona haktan inayet. Gösterdiği bunca mucize, ayet, zatı kadar büyük olsaydı şayet, ismi anılınca yer yarılırdı. Çürüyen kemikler hep dirilirdi. Mutluluk, esenlik onun izinde. Her ilkesi makul, her emri zinde. Akla güç gelenin yeri yok dinde. Onun her sözüne amenna dedik. Ne şüpheye düştük, ne de gevşedik. Bir bilsem ki ona bende olanın, yanında bulunup feyiz alanın, farkı mı var ondan uzak kalanın? Onu anlamaktan acizdir beşer. Kemalini gören akıllar şaşar. Bir ışık ki yansır arşa ulaşır. Anlatmak ne mümkün, dilim dolaşır. O bir güneş, bakan gözler kamaşır. Nuruna pervane aşık gönüller. Sevdasıyla açıp solmada güller. Varlığı sadece dıştan görenler, uyur gezer gibi ömür sürenler, ışıktan çok karanlığı sevenler, ne bilsin Muhammed Mustafa kimdir? Nübüvvet nasıl bir nurlu iklimdir? Elbet anlatamaz şair böylesin. Nutku tutulmuştur, kalem neylesin? Bırak da son sözü ilim söylesin. Adem evladının o en hasıdır. Yaratılmışların en alasıdır. İnsanlık lahuttan beklerdi haber. Kurtuluş dilerdi nice derbeder. Mucizeyle gelen bunca peygamber hep senin nurunu yansıtıyordu. Müjdeciyiz, önce geldik diyordu. Doğar güneş, mahcup yıldız saklanır. Yıkanır güneşle yunup paklanır. Akşamla birlikte çıkıp aklanır. Güneş sensin, onlar birer yıldızdır. Nurundan yansıyan parlak yaldızdır. Bir fıtratı var ki özel mi özel? Kudret hiç üstünden çekmemiştir el. Hilkati ne güzel, huyu ne güzel. O bize Allah'ın büyük lütfudur. Şans denen şey varsa eminim budur. Açtıkça çiçekler hep onu ansın. Dolunay görsün de haline yansın. Keremi yanında derya utansın. Zaman da öğrensin enginlik neymiş. Sonluluk, sonsuzluk, dinginlik neymiş. Ürperir ilk gören, sert biri sanır.
Tanıyınca sever, heyecanlanır. Asaleti karşısında utanır. O bir kral değil, hak peygamberdi. Sahte ünvanları hep yere serdi. Sedeftir esrarı saklıyor özü. Hikmetin kaynağı incidir sözü. Aydan da aydınlık mübarek yüzü. Özüne, sözüne hayranım ey dost. Yolunun tozuna kurbanım ey dost. Düşte gördüğümü gerçekte bulsam, gül olup ravzanda açılıp solsam, nola toprağında bir tek kum olsam, toprağın ıtrıyla kainat dolsun, onu öpüp koklayana aşk.

Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu, bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz, yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi, bir yırtıcı zil. Sayım var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Peykeler duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acap ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdeşi bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçağın buğu, iplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş. Karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.

o yar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.